0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: All things are possible.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radyo Lights'ın güzel gençleri, genç kalanları, her zaman genç kalacak olanları. Hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız.
1: Hoş
0: ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını bir tık böyle açmak için bir program yaptık. Bize gelen soruları cevaplıyoruz ve her seferinde farklı bir konumuz var. Bugünkü konumuz...
1: Eleştiri ve toksik kültür.
0: Ay, eleştiri ve toksik kültür. Yani ne gibi soruları cevaplayacağız?
1: Yani şöyle, yani bir şey yapayım. Hani Nisan, saçlarını hiç beğenmedim. Çok çirkin
0: sağ
1: olmuş.
0: Sağ ol be. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bugün konumuzda genel olarak birine bir şeyi söylemek için farklı yollar kullansak daha mı iyi olur acaba? Ya da böyle günümüzde popüler kültürde bu toksik kültür çok yayıldı. Herkes birbirini aşağı çekmeye çalışıyor ve olumsuz bir şekilde bir şeyler söylüyorsunuz. Kırıcı da oluyor. Sanki şey gibi oluyor, siz yeterince kırıcı, yeterince sert ve toksik olursanız karşınızdaki kişiden daha üstün olacakmışsınız gibi, ama halbuki böyle bir şey yok. Eleştiri yapmayacak mıyız hiç? Tabii ki yapacağız eleştiri. Ama nasıl yapacağız? Bugün bunlar hakkında konuşacağız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyaya hoş geldiniz. Eğer sizin de nasıl eleştiri yapabilirim ya da işte size yapılan eleştirilerden kötü tepki verdiyseniz ne yapılması lazım, eleştiri nasıl olur, ben nasıl tepki vereyim ya da bunlarla alakalı, toksik kültürle alakalı sorularınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Tamam, süper bir şekilde başlıyoruz. Gamzecim, senin eleştiriden anladığın ne?
1: Olumlu eleştiri insanı motive eden bir şey olmuş oluyor bildiğim kadarıyla, değil mi?
0: Evet, tamam. Olumlu. Olumsuz olursa?
1: Olumsuz olursa bu birazcık motivasyonumu düşürebilir, beni üzebilir.
0: Tamam. Yani. Peki şimdi ben sana mesela eleştiri yapıyorum. Benim eleştirme hakkım yok mu?
1: Var tabii ki.
0: Ay, ne kadar eleştiriye kapalısın.
1: Yani ama bunu birazcık daha böyle tatlı bir şekilde belki söylemek, farklı bir şekilde, farklı bir yolla, yöntemle söylemek. Kırmadan daha olumlu, yapıcı olabilir. Belki.
0: Peki desem ki bana ne ya senin kırılmandan, ne biçim insansın sen, bu ne biçim program?
1: İşte güzel bir iletişim olmaz o zaman.
0: Tamam, peki. Şimdi şöyle ki, eleştiri işteş bir fiildir. Yani şu anlama geliyor: bir şeyin karşılıklı olarak yapılması ve bir şeyin elenmesi. Yani bir böyle süzgeç gibi bir şey düşünün, çay falan içiyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir şeyler akar, üzerinde bir şeyler kalır. Ya da makarnayı falan süzeriz, suyu gider. Elemektir. Eleştirmek de bir şeylerin karşılıklı olarak iyisinin, kötüsünün, geliştirilebilir yanlarının falan ayrılmasına denir normalde. Ve normalde Türkçe'de maalesef yergi ile eleştiri birazcık karıştırılıyor. Yergi nedir? Bir şeyin sadece olumsuz yanlarını söylemektir. Şimdi ben bir şey eleştir deyince genelde işte öğrencilere bir şey gösterdiğim zaman falan şöyle oluyor. Benim öğrencilerim bu arada yabancı, o yüzden diyorlar ki şu kısmı iyi olmuş, bu kısmı daha iyi olabilirdi. Tamam, normalde kendi etrafımdaki Türk ailelere sorduğum zaman şunu hiç beğenmedim, böyle olmuş, bu kötü, bu da kötü, bu da böyle. Daha şikayet ve yermek olarak,
1: evet,
0: yani kötü yanlarını ortaya çıkarmak olarak algılanıyor. Ama normalde İngilizce'deki criticize something, bir şeyi kritize etmek, the compare and contrast, böyle bir şey değildir. Yani siz bir eleştiri metni yazdığınızda aslında sadece kötü yanlarını söylemezsiniz. Eleştiri kur

0: adamları diye ders var üniversitede.
1: Evet.
0: Madem sadece ben bunu beğenmedim, bu da ne biçim böyle falan diye söyleyeceğiz. Neden bunun üzerine koca bir literatürde bir ders var?
1: Ha, çok güzel.
0: Tamam, senin sorun var, anladım. Tamam, susun söyle.
1: Yani hangi noktada eleştiri, hangi noktada öznel bir yorum oluyor?
0: Hangi noktada eleştiri oluyor? Şöyle. Şimdi bazı şeyleri, mesela masayı eleştiriyorum. Bu masa güzel olmuş mu, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Dedim ki ben hiç beğenmedim. Bu şimdi bu masayla mı alakalı?
1: Hayır.
0: Ben hiç beğenmedim, her şeyi söyleyebilirim değil mi?
1: Evet.
0: Saçını da beğenmedim, onu da beğenmedim. Bu da ne biçim program, hı-hı, bu da ne biçim mikrofon. Zaten de bu bilgisayarda ne biçim. Netice itibariyle öznel yorum kişiden kişiye değişebilecek.
1: Değişebiliyor.
0: Ve neye dayalı olduğu belli olmayan bir şeydir.
1: Hı-hı.
0: Biz eleştiri yaparken gerçekten bir eleştiri kuramı kullanmadığımız sürece her zaman çok çok öznel olmak zorundayız. Kendi çevremizde bizim tamamen nesnel, yani objektif olma olasılığımız yok. Ama yine de yorumlarımızı bir tık böyle daha objektife nasıl çekeriz? Bugün onu konuşacağız. Çünkü neden? Ben geçenlerde işte televizyonda diyeyim, hani YouTube'da bir kanal izliyorum. Çocukcağız canlı yayın yapmış, onun kaydını koymuş. Çok da ünlü biri bu arada, çocukcağız dediğim. Diyor ki bu toksik kültür neden bu hale geldi? Eskiden diyor ben beraber oyun oynadığım arkadaşlarımla turnuvalara katılırdım, onu yapardım, bunu yapardım. Hani beni dinleyenlerle, beni izleyenlerle biz bir bütün olarak yapıcı bir şekilde bir şeyler yapabilirdik. Bir araya gelip bir şey yapabilirdik. Şimdi sadece özellikle ben oynayamayayım diye uğraşıyorlar. Özellikle benim dilim sürçsün diye uğraşıyorlar. En ufak bir hata yapsa herkes...
1: Arıyorlar.
0: Evet, sorun peşinde, herkes, hı-hı, hata peşinde. Bunun ne gibi zararları var? Gamze, sen düşünsene böyle her şeyine, böyle kötüsünü görmeye çalıştığını.
1: Evet, insanı da gerçekten mutsuz eden, yani sürekli bir şeylerin yorumuyla ilgili bir geri dönüş olacağını düşüneceğiniz için bu sefer utanmaya, çekinmeye, konuşmaya, her şeye karşı bir sıkıntı duyacaksınız, değil mi?
0: Şundan bahsediyor Gamze, yanlış anlamayın. Sürekli yoruma maruz kalan kişi değil, yorum yapan kişi de oluyor bunlar.
1: Evet.
0: Çok doğru söylüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendiniz bir şeyi sürekli "aa bu böyle kötü olmuş, bu böyle kötü olmuş" diye eleştiriyorsanız, hı hı, aslında kendinizden beklentiniz artıyor ve bu sefer kendiniz bir türlü şarkı söylemeye mesela başlayamıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Ya da kendiniz bir türlü yabancı dil konuşmaya başlayamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir türlü tamam o zaman peki sen çal, çalamıyorsunuz. Sen yap, yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü hep başkalarının kötü yanlarını ortaya koydunuz.
1: Bulmaya çalışmak.
0: O yüzden kendiniz gerçekten kendinizce mükemmel olmadığınız sürece ortaya çıkamayacaksınız. Siz aslında kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Biz böyle sürekli yergiyle, olumsuz yorumla hareket ettiğimizde aslında kendi özgüvenimizi zedeliyoruz. Kendimize zarar veriyoruz. Karşımızdakine çok bir şey olmuyor. Karşımızdaki en fazla "aa işte aman bu da böyleyim işte" dedi. En fazla 2 dakika morali bozuluyor. Hadi en fazla 2 gün morali bozuluyor. Ondan sonra onu atıyor. Ama siz kendi hayatınıza çok büyük bir ket vuruyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani ket vurmak nedir? Engel koyuyorsunuz kendi önünüze. Şimdi ufak bir araya gidelim. Ondan
1: sonrasında
0: bu toksik kültürdür, eleştiridir. Peki biz nasıl eleştiri yapacağız? Hiç mi bir şey demeyeceğiz? Arkadaş o zaman herkes kendi kafasına göre takılsın mı? Hayır, öyle değil tabii ki. Bunları da konuşacağız.
1: Evet.
0: Küçük bir aradan sonra başka bir dünyadasınız. Radyo Light'tasınız. Bir şarkı dinliyoruz. O arada bize
1: şarkıdan
0: sorularınız
1: sonra
0: varsa buyurun sorun.
1: Başka bir dünya 369@gmail.com. Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Süper. Hadi şarkı dinleyelim.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Tekrar Radyo Light'ta ve tekrar başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Size başka bir dünyanın kapılarını açmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz eleştirel kültür ve toksik kültür. Nasıl eleştiri yapabiliriz? Sürekli her şeye olumsuz yorum yaptığımızda ne olur? Bunu neden yapıyoruz? Ve normalde ne yapsak kendimiz için daha iyi olur? Bunu konuşuyoruz bugün.
1: Evet.
0: Gamze'nin bazı soruları vardı bu arada galiba.
1: Evet, öznel nedir? Yargı nedir? Bunları konuşalım istiyorum biraz.
0: Öznel sana bana göre değişen şeydir. Ama sizin düşündüğünüz gibi aslında bazı şeyler o kadar da öznel değildir. Mesela olumsuz eleştirinin olumsuz olduğu nesnel bir gerçektir yani. Dil bilgisinden de böyledir, bilimsel olarak da böyledir. Ben bunu beğenmedim özneldir, başkası beğenebilir. Bu bence güzel özneldir. Hatta hava bugün çok soğuk bile özneldir. Çünkü kaç dereceden itibaren soğuk oluyor? Size göre 16 derece soğuktur. Mesela Rusya'da yaşayan ve soğuğa daha alışkın birisine göre. -7'den sonra soğuk olmaya başlıyor olabilir. Öznel sana bana başkasına göre değişen şeye denir. Hı-hı. Yargı nedir?
1: Yargı nedir?
0: Yargı şu şöyledir, bu böyledir, bu da zaten böyle diye atasözü gibi kendinize cümleler kurduğunuz şeylere yargı denir. Bir yargıya varmak denir. Hı-hı. Şu kötü futbol oynuyor, bu kötü şarkı söylüyor. Bu da hiç giyinmeyi beceremiyor. Şu da var ya işte aslında hiç güzel değil. Bu aslında olduğu pozisyonu hiç hak etmiyor. Öğretmen bana taktı. Öbür öğretmen şu kişiyi kayırıyor. Bunların hepsi yargıdır. Çünkü normalde gerçekte öyle olduğunuzu yani neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bunun şöyle gözlemler yapıldı. Bunun analiz yöntemleri, bir şeyleri vardır. Hı-hı. Yani sizin doğrudan böyle peşin hüküme vardığınız her şeye yargı denir.
1: Peki olumsuz eleştiri aldığımızda ne olacak?
0: Olumsuz eleştiri aldığımızda ne olur? Olumsuz eleştiri yaptığımızda ne olur? Olumsuz eleştiri aldığımızda beynimizde bazı hormonlar salgılanmaz, dopamin falan gibi şeyler. O yüzden de kendimizi kısa bir süre için başarılı hissetmeyebiliriz. Ama
1: evet,
0: beyin
1: mutsuz.
0: Onu farklı şekilde kamufle eder, kapatır farklı şekilde. O dopamin farklı bir yolla salgılanır ve konu kapanır bizim için. Bazı insanlar olumsuz eleştiriye uğradıklarında bunu sanki böyle ilahi bir yargıymış gibi. Mesela ben dedim ki Gamze kötü şarkı söylüyorsun. Bir daha ömrü boyunca şarkı söylemeyenler var.
1: Evet, bundan çok büyük şekilde etkilenenler var, aynen.
0: Bu, birinin hayatında böyle biri olmayın, bunu diyen olmayın. Çünkü sizin de hayatınızda birisi, ya sen kötü resim yapıyorsun, resim yapma.
1: Evet.
0: Ama sizin hayaliniz mesela resim yapmaktı. Aynı şekilde sen de artık vurma şu topa, beceremiyorsun şunu oynamayı dendi. Bu hem büyükler için hem gençler için olan bir şey. Böyle eleştirilerden demoralize olmayın. Şöyle kendinizi analiz edin. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ben bunu nasıl geliştirebilirim, ben bu konuda neredeyim? Böyle bir ego tepkisi verip de hayır efendim ben gayet güzel yapıyorum gibi bir şey de yapmanıza gerek yok.
1: Gerek yok, evet. Kesinlikle.
0: Yine bir tane çok ünlü bir YouTuber bir videosunda şöyle bir şey diyor. İnsanların benim hakkımdaki öznel yorumları o kadar umurumda değil ki. Çünkü diyor herkes birilerini aşağı çek... Evet, öznel yorumları, eleştirileri değil, yapıcı eleştirilerden bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü diyor, herkes o kadar birilerini aşağı çekmek peşinde ki mutsuzuz.
1: Evet,
0: İstiyoruz ki başkaları da mutsuz olsun. Yani mutsuz olduğumuz zaman bizim normalde ben bu ortamı, bu kişiyi nasıl kaldırırım, nasıl yükseltirim? Bu şekilde bir bakış açısına sahip olmak başka bir şey. İlla bütün milleti aşağı çekeyim ki ben kendim üstün görüneyim başka bir şey.
1: Başka bir şey kesinlikle.
0: İnanın bana başkalarını eleştirerek hani sahte bir şekilde, fake bir şekilde elde ettiğimiz o üstünlük duygusunun sahte olduğunu beyniniz de fark ediyor. Aslında içiniz böyle kendi kendinizi kemiriyor. Kendi huzursuzluğunuz haline geliyor. O yüzden bu toksik kültür bir yerde patlayacak yani. Ne, toksik kültürün ortaya çıkardığı, yapabildiği tek şey mutsuz bir toplum yaratmak.
1: Evet, yani hem karşınızdakini hem kendinizi, sadece karşıdaki kişiyi de değil.
0: Aynen
1: değil
0: öyle.
1: Mi?
0: Kendine etkiliyor, kendine zarar veriyor. Bir, kendin hiçbir zaman bir şey yapmaya başlayamıyorsun. İki, ortamı bozuyor. Yani mesela müzik grubu, herkes birbirini sen nasıl çalamıyorsun, hayır sen hata yaptın, sen bilmem ne. Ya bırak.
1: Müzik grubu
0: herkes
1: dağıldı.
0: Herkes kendi hatasını, evet ne gerek var? Herkes kendi hatasını düzeltsin ya da herkes iş yerinde de aynı şey geçerli. Her açıdan aynı şey geçerli. Nasıl düzeltebiliriz ona bakalım.
1: Evet.
0: Başka sorumuz var mı?
1: Bir şarkı molasından sonra sorumuza bakalım.
0: Anlaştık. O zaman önce bir şarkı. Bu arada bize sorularınızı yazın.
1: Başka bir dünya 369@gmail.com. Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Kısa bir müzik molası, sonra tekrar buradayız.

0: Evet, tekrar Radyo Light'tasınız. Tekrar başka bir dünyadasınız. Gençler,
1: başka
0: genç kalanlar.
1: Başka bir dünyaya hoş geldiniz tekrardan.
0: Bugün eleştiri ve
1: toksik kültürden bahsediyoruz.
0: Ve Gamze'nin soruları var. Evet, Gamze'nin önünde bir dolu soru. Ben de cevaplamaya çalışıyorum. Buyurun.
1: Evet. İnsanlar neden yermekten hoşlanıyorlar? Bunun peşindeler ya da.
0: Evet, çünkü galiba toplumsal olarak psikolojik ruhsal dengemizi kaybediyoruz yavaş yavaş. Böyle çok şey duyuyorum. Yurt dışına gittiğimde böyle olmuyor. İşte herkes birbirini destekliyor. Neden burada böyle? Ya genel olarak mutsuzluktan kaynaklanan mutsuzluğunu bulaştırma problemi var galiba. Hı-hı. Halbuki normalde bu sizin tercihiniz. Tam tersi, o ortamı kaldıran, o insanları bağlayan kişi siz olabilirsiniz. O zaman da daha değerli ortamlara taşınırsınız her zaman. Çünkü bir şeyi bozmak, kırmak, yok etmek
1: çok kolay.
0: Kolaydır. En sonunda da onu boz, bunu boz, şunu boz, elinizde bir şey kalmamış olur yani. Hı hı. Herkes birilerini aşağı çekerek kendinin daha üstün olduğunu göstermeye çalışıyor.
1: Hı,
0: halbuki genelde böyle insanlar daha çok kendilerine ket vururlar. Çünkü kendileri başkalarıyla alay ede ya da işte bu da olmamış, o da olmamış diye ondan sonra kendilerine aynı şey söylenecek diye bir türlü kendileri başlayamıyorlar bir şeylere.
1: Evet, kendimize de ket vurmuş oluyoruz.
0: Ha, birileri size böyle sürekli eleştiri yapıyorsa bilin ki onda bir özgüven eksikliği var. Çünkü gerçekten özgüvenli olan insanlar her zaman alçak gönüllü olur.
1: Alçak gönüllü olmak kesinlikle çok önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Ben çok büyük profesörler, çok büyük işte sanatçılar, gerçekten bir yere gelmiş ünlü insanlar tanıyorum. Ne kadar altı doluysa, ne kadar konuya hakimlerse ve ne kadar gerçekten ilerlerlerse
1: o kadar
0: alçak gönüllü hale geliyor.
1: Yani öyle bir ortamda mesela daha az konuşuyorlar, fark ediyoruz ki. Kendilerini gösterme gereği çok duymuyorlar mesela.
0: Evet, iş yapıldığı zaman zaten yapacak olan yapar.
1: Evet, uygulama konusunda kendilerini görebiliyoruz bu kişilerin.
0: Evet, hadi bakalım. Başka sorumuz var mı?
1: Toksik kültürün kime yararı var?
0: Ha, bunu size sorayım ya. Kime yararı var? Ben şimdi bir kişiye, ne bileyim, YouTube'daki bir kişiye işte şu da böyle, bu da böyle deyince ne olmuş oluyor tam olarak? İnsanların moralini bozduğunuzda ya da bizim morallerimizi bozduklarında, hı-hı, ne gibi bir şey ortaya çıkmış oluyor? Bunun kime ne yararı var gerçekten?
1: Evet, kime ne yararı var?
0: Siz istiyorsunuz ki olumsuz olan, aksayan yerleri gösterin, sonra o düzelsin. Ama sadece olumsuz yeri arka arkaya göstermekle o düzelmez. Onun düzelmesi için başka bir şey göstermek, başka bir şey yapmak gerekiyor.
1: Bunu böyle kendimiz için düşünürsek daha gerçekten anlamış oluyoruz. Yani sürekli bize işte kötü şeyler söylendiği zaman bu iyi mi, kötü mü hissettiriyor diye. O şekilde empati kurarak davranmamız gerekiyor.
0: Evet, popüler bilimde şöyle bir şey vardı. Şimdi bunun tabii ben bilimci değilim ama çok çok ortalarda dolaşmış bir şey. Su kristallerine olumlu bir şey söylemek,
1: evet,
0: olumsuz bir şey söylemek. Moleküler düzeyde iyi şeyler söylendiği zaman daha iyi korunduğu, kötü şeyler söylendiğinde moleküler düzeyde bozukluk ortaya çıktı.
1: Çürümeye başladığı
0: görünüyor.
1: Görüyoruz.
0: Bu da nedir? O sözlerin bir etkisi var ve gerçekten bir şeylerin çürümesine, bozulmasına sebep oluyor.
1: Bu demek ki bize de oluyor.
0: Bize de oluyor ve size de oluyor. Yani şöyle, sizin ağzınızdan kötü şeyler çıktığında da siz de kötü etkileniyorsunuz. Sadece,
1: evet,
0: karşınızdaki değil. Aynanın karşısına geçin de kendimi seviyorum deyin falan diyorlar. Kendinizdeki iyi yanları bulun. Öncelikle gerçekten kendinizdeki ve dünyadaki iyi yanları görmeye odaklanmak gerekiyor. O zaman çünkü beyniniz, demek ki iyi olanı seçmem lazım. O zaman ben hani yanımda 3 tane çöp varsa da öbür taraftaki denizi göreyim,
1: evet,
0: gibi bir şeye geliyor yani. Başka bir sorunumuz var mı?
1: Tabii ki var. Kendimizi yargıladığımızda ne oluyor?
0: Kendimizi yargıladığımızda şuradan şuraya gidemeyecek hale geliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbir zaman bir şeye başlayamıyoruz. Yeterince yetenekli miyiz? Anlayamıyoruz. Sürekli olarak bir analiz paralizine giriyoruz. Nedir analiz paralizi? Bir işe başlamak istiyoruz. Ne uydurayım şimdi? Gitar çalacağız,
1: evet,
0: bir şey yapacağız. Gitar, hangi gitarı alayım, gitar nasıl çalınır diye araştırmaktan gitar çalmaya bir türlü başlayamıyorum. Sürekli olarak kendimi yetersiz hissediyorum. Sürekli olarak bu marka gitar kötü, benim önce en iyi markayı almam lazım. Ona da kaynaklarım yetmiyor demek ki.
1: Hı-hı.
0: Ve o hayalim benim karanlığa gömülüp gidiyor. Bunun tam tersi olduğunda ne oluyor? Nasıl yapılır? Araştırıyorum. Tamam diyorum, kendimden çok bir şey beklemiyorum. Zaten ilk başta sadece eğleneyim, hani başlayayım yeter.
1: Basit bir başlangıç.
0: En basit başlangıcı yapıyorum. Hı-hı. En basit gitarı alıyorum. Ondan sonra bakıyorum, bak işte bu 3 akoru çaldım. Ya da her neyse, bunu kendinize uygulayabilirsiniz yani örneği. Ondan sonra yoklukla başlamak bir şeye. En azıyla başlamak. Sonra siz yaptıkça zaten çok bir şey kaybetmediniz ki. Ha, dedik ki,
1: evet,
0: yeteneğiniz çok da yokmuş. Eğlendiniz mi? Eğlendiniz. Dün bildiğinizden daha çok şey biliyor musunuz? Evet. Çok şey mi kaybettiniz? Hayır. Çünkü çok büyük bir kaynak harcamadınız. En basitiyle başladınız. Oldu bitti. Ondan sonra zaten eğer kendinizi geliştirirseniz bir sonrakine daha iyi bir gitara, daha iyi bir hocaya, daha fazla zaman ayırmaya falan başlayarak devam edersiniz. Toksin tam tersinde iki tarafında çok kazandığı bir durum var. Başka sorumuz?
1: Başka sorumuz, hemen bir ara verelim. Zaman çok çabuk geçiyor. Evet. Bir ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan dönelim. Bize yazın, bizi arayın lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Şarkıdan sonra buradayız.
0: Hadi bakalım, görüşmek üzere.

0: Evet, tekrar Radyo Light'tayız. Tekrar başka bir dünyadayız. Ve bugün çok ciddi konular konuşuyoruz. Bugün eleştiriyi konuşuyoruz, toksik kültürü konuşuyoruz. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün nasıl eleştiririz? Nasıl böyle bize gelen kötü eleştirilerden sıyrılırız? Bunu konuşuyoruz. Ve evet. Gamze'nin her zamanki gibi bir sürü sorusu var. Buyurun.
1: Diyorduk ki hiç kimseyi eleştirmeyecek miyiz?
0: Ha, eleştireceğiz tabii canım. Niye eleştirmeyelim?
1: Nasıl eleştirmemiz gerekiyor?
0: Tabii ki eleştireceğiz. Çünkü eleştiri bizi normalde bir sonraki aşamaya götüren bir şey. Ama birilerinin gelişmesini sağlayabiliriz bu şekilde. Tabii ki eleştireceğiz, tabii ki yorum yapacağız ama önce eleştirmekten ne anladığımızı bir belirlememiz lazım. Evet. Yani sadece bir şeyin kötü yanlarını söylemek ya da ben bunu beğendim, ben bunu beğenmedim demek bir eleştiri değildir. Bunun yerine bir şeyler katmamız gerekiyor.
1: Yapıcı mı, yıkıcı mı olmak istiyoruz? Peki gerçek bir eleştiriyle toksik yorum arasındaki fark nedir? Nasıl ayırt edebiliriz bunu?
0: Gerçek bir eleştiride elle tutulur bir şey vardır. Ha dersiniz demek ki şusu düzeltildiğinde düzelecek. Gerçek eleştiri size problemin nerede olduğunu, yerini sunar ve nasıl düzeltileceğini de sunar. Toksik eleştiride sadece onun kötü olduğunu söylersiniz. Kötü, beğenmedim, beğenmedim, kötü, işte küfürler, her iki tarafı da zehirleyecek şeyler. Ve hiç kimse hiçbir yere getirmez.
1: Evet, sadece kötü hissettir.
0: Evet.
1: Peki, SWOT analizi nedir?
0: Gelelim şimdi nasıl yapacağımıza bu eleştiriyi. Bunu halkla ilişkiler okuyacak olanlar, okuyanlar biraz kişisel iletişimle, biraz İlgisi kişisel olanlar. Gelişimle ve halkla ilişkilerle vesaireyle ilgilenenler bunu bilecektir. SWOT çok basit bir...
1: Akrostiş.
0: Böyle, evet, yani baş harflerinden bazı kelimeler çıkıyor SWOT'un. Çok basit bir analiz yöntemidir. Ve S, W, O, T harflerinde başlayan kelimelerle kurulur. Çok basittir. Aslında sadece düşünmesi birkaç dakikanızı, belki yazmanız da en fazla 10 dakikanızı alır. Ve bunu her konuda yapabilirsiniz. Bunu sadece bir kişi için değil, kendi hayatınızla alakalı da her şey için yapabilirsiniz. Şimdi tabii diyeceksiniz ki ya ben alt tarafı YouTube kanalına bir tane yorum yazacağım, oturup SWOT analizi mi yapacağım? Hayır, şimdi beyninizi bu şekilde şartlandırdığınız zaman zaten beyniniz bunu otomatik olarak yapıyor olacak. Bu size sadece bir bakış açısı sunuyor. Kendi hayatınızla alakalı daha büyük ölçekli şeylerde tabii ki bunu yazıp çizerek uygulayabilirsiniz. Ama daha küçük şeylerde bir konuşmadan önce bir durup bunu nasıl ayakları yere basar şekilde, nasıl daha ciddiye alınır şekilde sunarımı sizi gösteren bir şey SWOT analizi. SWOT'un S'si strength, güç. Güçlü yanları nedir? Ha işte bakın siz neydi? Şimdi Gamze bana dedi ki saçların çok kötü olmuş programın başında. O zaman şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bak saçının rengini çok seviyorum. Benim saçımın boyu da çok iyi diyelim.
1: Saç kıvrımların da çok güzel.
0: Saç kıvrımları güzel. Hayalinizde benim neye benzediğim falan böyle bir canlanıyor mu bu arada? Neyse. Şimdi mesela bir YouTube kanalı diyelim. Ya da bir arkadaşınızın performansı diyelim. Bir şey eleştireceksiniz. Nasıl oldu? Şu yanı güzel, bu yanı güzel. İlla ki güzel bir yanı vardır.
1: Muhakkak.
0: Asla hayatta hiçbir şeyle alakalı şey demeyelim. Bunun neresi güzel? Benim çok berbat bulduğum filmler oluyor. O zaman da diyorum ki şöyle şöyle yapmaya çalışmışlar. Hani niyet güzel ya da sadece şu kızın şusu güzel, şu sahnedeki şu sinematografik görüntü güzeldi. Ya da şununla şunun geçişini güzel yapmışlar. Ya da şu oyunları seçmeniz güzel bu YouTube kanalında. Ya da bu konuları konuşmanız güzel. Hı-hı. Tamam ya da güçlü yanları başka. Bu şeyle de alakalı, programla da alakalı ne düşünüyorsanız. W, weakness. Yani güçsüz yanları.
1: Zayıf noktamız.
0: Zayıf noktaları. İşte şu yanı, şu yanı, şu yanı güzel. Şu, şu, şu konular. Biraz bana zayıf geldi.
1: Konuları birazcık geliştirebilir.
0: Sadece zayıf yanlarını söylüyorsunuz. Biz sadece bunu yapıyoruz toksik kültürde. Sadece zayıf yanını söylüyoruz. Ve ondan sonra şöyle bir şey oluyor. Bir şey hiçbir zaman sadece zayıf yandan ibaret değildir. O zaman niye izliyorsun? İzleme, kapat, tamam, bitti. Niye yazma gereği duyuyorsun? Demek ki aslında senin onun içinde kalma isteğin var.
1: Dikkatini çeken bir şey var.
0: Dikkatini çeken bir şey var ki o yorumu oraya yazıyorsun. Ben bunu tamamen o YouTube'da gördüğüm yorumlar üzerine söylüyorum. Bu arada bahsettiğim YouTube kanalı bizim YouTube kanalımız falan değil. Çok ünlülerin aldığı eleştiriler. Weakness tamamen güçsüz olan yanlarını saymak. Ondan sonra hemen sonrasında O geliyor. Opportunity yani imkanları.
1: Olası
0: yani
1: fırsatlar.
0: Nasıl geliştirilebilir? Olası fırsatları. Bak senin güçlü yanların şu. Şunlar üzerine çalış. Güçsüz yanlarınız şu, şimdi burada söylemeniz gereken şey şöyle yaparsan daha iyi. Burada çözüm bulmanız gerekiyor.
1: Çözüm.
0: Bu sizi de geliştirecek bir şey.
1: Üretmek.
0: Kendi aslında hayatınızla da alakalı, kendinizde beğenmediğiniz şeylerde de ya da çok beğendiğiniz şeylere de uygulayın. O da çünkü bir böyle çok büyük bir nasıl diyeyim tuzaktır. Kendi hayatınızda da her şeyi beğenemezsiniz, mümkün değil.
1: Evet.
0: Eğer siz diyorsanız ki ben mükemmel bir insanım, en iyi gitarı ben çalarım. İşte ay böyle çok eskilerden bir şarkı vardı. Peki peki anladık diye tamam yani en muhteşem elbiseyi sen giydin. En iyi o işi sen yapıyorsun.
1: Sen yap.
0: En müthiş lider sensin mi acaba? Bir kendimizi de masaya yatıralım bakalım. Opportunities'de iki şey. Bir, güçlü olan yan nasıl daha da parlatılır? İki, güçsüz olan yan nasıl düzeltilir? En iyi bunu makyaj sanatçıları yapıyor biliyor musunuz? Makyözler.
1: Hı hı.
0: Yüzün güzel olan yanlarını ortaya çıkarayım. Kötü olan yanlarını kapatayım üzerine.
1: Olarak.
0: Ya kapatayım ya da orayı daha nasıl güzelleştirebilirim üzerine.
1: Hı hı.
0: Ya da bir sporcu. Bak senin patlayıcı gücün zaten iyi. Senin zayıf yanın ne? Dayanıklılığın yok. Dayanıklılık çalışman lazım.
1: Hı hı.
0: Ya da ne bileyim fazla kilon var. Bu sana hızlı olmanı engelliyor. Kardiyo çalışman lazım.
1: Hı hı.
0: Bu her şeye, her şeye uygulanabilir.
1: Evet.
0: Ben bir öğrenci olarak güçlü yanım ne? Ezberim kuvvetli. Zayıf yanım ne? Diyelim ki disiplinsizim. Olasılık ne? Çünkü hızlı ezberliyorum diye diyorum ki çalışmıyorum. Son güne bırakıyorum.
1: Hı hı.
0: Buradaki olasılık ne? Ben her gün bir şey yapmayı öğreneceğim.
1: Düzenli olarak.
0: Bu bazen her gün bir duvara gidip bir takvime tik atmak da olabilir. Yeter ki bir şeyi her gün yapmaya kendinizi alıştırın. Yani bunlar başka konular ama sonuçta her şeye uygulanabiliyor. Ve T'si de threats'tir. Yani
1: olası tehditler.
0: Olası tehditlerdir. Ne gibi tehditler olabilir? Bak eğer şu şu şu konu düzeltilmezse şöyle şeyler olabilir gibi bir şey ki en zor kısmı budur. Çünkü burada olmayan bir şeyi varsayıyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Hani ben bakayım gitar çalıyorum ama şu konuda işte bakıyorum aha hızlı çalabiliyorum. İşte zayıf yanım nedir? Bazen ritmi kaçırıyorum. O zaman ne yapmalıyım? Metronom üzerine çalışmalıyım. Ve ne olabilir? Büsbütün kaybolabilirim bunu yapmazsam. Ya da bunun olmaması için ne yapacağım? Yani bunların hepsi sadece yukarıdan aşağı olarak değil, aşağıdan yukarı da birbirine bağlıdır. Yani sarmal gibi bu. Bunu bir yuvarlak gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Hepsi birbirini takip ediyor. Ay çok ciddi konulara
1: evet,
0: bağladık.
1: Yine
0: bir ara verelim.
1: Kısacık bir ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan dönelim.
0: Hadi
1: başka
0: bakalım.
1: Bir yöntemden daha konuşacağız.
0: Peki o zaman bu arada siz bize yazın.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Hadi bakalım biraz müzik dinleyelim, biraz
1: şarkıdan
0: bize sorularınızı yazın. Ondan sonra bir teknikten daha bahsedeceğiz. Sonra da bitti gitti. Başka bir dünyadasınız, Radyo Light'tasınız. Biraz sonra görüşmek üzere. Müzik.

0: Radyo Light'ın güzel dinleyicileri, gençleri, genç kalanları, başka bir dünya isteyenleri, başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünenleri hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün hani bu toksik kültürden, bu eleştiri kültüründen biraz sıyrılıp da bir tık değişiğini yapabilir miyiz acaba diye konuşuyoruz ve SWOT analizinden bahsettik. Dedik ki bir şeyi eleştirirken, kendinizi de eleştirirken, hangi noktada olduğunuzu anlamak için bir projenizi de eleştirirken bir önce güçlü yanlarını, sonra güçsüz yanlarımızı, sonra ne şekilde daha geliştirilebileceğini, karşınıza olası fırsatları ve en sonunda T olarak olası tehditleri konuştuk. Bunları konuştuk. Ondan sonra dedik ki şimdi pratikte bunu tamam kendimiz bir şeyleri analiz ettik. Ama pratikte birisinin karşısına çıkıp da bir şeyi merhaba ben senin için SWOT analizi yaptım. Senin güçlü yanların bu falan diyemeyiz. O yüzden sözlü iletişimde daha çok işe yarayan bir tekniğimiz var ki buna sandviç tekniği deniyor. Bu teknik aslında 1990 yaşında falan. Hani diyelim ki çok eski zamanlardan kalan bir teknik şu anda popüler kültürde kişisel gelişimde çok bundan 2000 yıl öncesinin aslında sunulmuş bir tekniği moda oldu.
1: Evet.
0: Nedir bu teknik Gamze?
1: Sandviç yöntemi.
0: Sandviç yöntemi?
1: Evet.
0: Sandviçin iki tane ekmeği var araya da bir şey koyarsınız. Artık böyle çok bulursanız. Artık jambon mu koyarsınız, tavuk mu koyarsınız,
1: marul ne koyacağınız size bağlı. Domates mi?
0: Yani ama iki tarafının ekmek olması gerekiyor.
1: Evet, bu şart.
0: Şimdi ilk başta olumlu bir şey söylüyoruz.
1: Öncelikle aynı, olumluyla tatlı bir giriş yapıyoruz.
0: Evet, aynen SWOT analizindeki gibi. Çünkü şöyle de bir şey var, siz eleştirirken sadece bu ne ya böyle ya, aman öf falan gibi girdiğiniz zaman siz zaten ciddiye alınmazsınız, anlatabiliyor muyum?
1: Muhtemelen alınmazsınız.
0: Ha, şimdi önce bir güzel olumlu yönlerini söyledik. Aynı SWOT analizindeki strength gibi yani güçlü yanlar gibi. Ondan sonra araya, dur bakayım Gamze gel seninle uygulayalım var mısın? Şimdi sen bana dedin ki saçın kötü olmuş. Tamam, şimdi aynısını bir sandviçin ekmeğiyle yap bakayım.
1: Şöyle, Nisan saçlarını kıvrımlarına bayılıyorum.
0: Gerçekten. Tamam, yağcılıkla karıştırmayalım bir dakika. Pohpohlamıyoruz. Evet.
1: Yağcılık değil, gerçekten seviyorum kıvrımlarını.
0: Evet.
1: Çok doğal güzel bir kıvrımı var. Birazcık ama uçları sanki böyle bakımsız gibi. Yağ sürebilirsin. Saç bakım yağları var çok güzel. Onu sana önerebilirim. Saçının bu kıvrımlarını çok daha güzel gösterecektir. Eminim ki.
0: Tamam, şimdi ne yaptı? Bu arada hepsini birlikte yaptı. Şöyle, ilk başta dedi ki sevdiği bir şeyi söyledi, iyi bir şeyi söyledi. Ondan sonra araya kötü bir şey koydu, uçları bakımsız dedi. Yalnız uçları bakımsızı söylerken farkındaysanız bunu bir dedi ki yağ kullanabilirsin. Şimdi bu tamam, kızlar anladık yani, erkeklere göre bir şey olmadı bu. Ama şimdi mesela nasıl futbol oynuyorsun? Ya senin şu tekniğin iyi, ders çalışırken şuyun iyi, gitar çalarken şuyun iyi. Ama şu konuda eksiklerin var. Bu konuda biraz şöyle yapıyorsun. Hemen arkasından bunun nasıl düzeltilebileceğini söyledi.
1: Evet, bir çok
0: dedi ki biraz sol ayak çalış. Biraz ne bileyim matematik çalış. Türkçe'de iyisin. Ya da biraz daha fazla ezber yapmaya vakit ayır. Ya da biraz liderlik güdünü çalış. Yani liderlik nasıl yapılır önderliğini geliştirmeye çalış. Biraz konuşmanı düzelt. Biraz giyimine dikkat et. Ama ilk başta farkındaysanız ya çok yakışıklı çocuksun. Ya çok iyi bir lidersin.
1: Çok
0: ya
1: güzel bak, konuşuyorsun.
0: Sen çok güzel konuşuyorsun. Bak bu kadar insanı toparlayabiliyorsun. Aslında biraz daha erken kalkıp gelsen daha fazla iş yapabileceğiz. Tamamen uyduruyorum. Ve en sonunda bu söylenen şey yapıldığında nasıl ortaya güzel bir şey çıkacak onun vaadi var. Yani bak işte saç yağını kullan, bak sol ayağını çalış, bak birazcık diksiyon çalış, daha iyi bir lider olacaksın, daha iyi bir iş bulacaksın, daha iyi notlar alacaksın, daha iyi bir işe gireceksin ya da insanlarla ilişkilerin daha iyi olacak. Bunları söylemiş oluyorsunuz. Yani Gamze 2 dakika içinde aslında hem SWOT analizini yaptı, bunun da sözel iletişimdeki rolü böyle sandviç tekniğiyle. Beni kırdın mı? kırmadı. Hayır. Gamze, sen kötü hissettin mi kendini?
1: Hayır. Çünkü sevdiğin taraflarını da söyledim.
0: Çünkü aynısını ben de ona söylersem o da kırılmayacak. Kendi kırılmayacağı bir şey bana sundu. Ve bunu öğretmenlerinize de yapabilirsiniz. Çünkü içinde olumlu iki eleştiri var. Sadece olumsuz bir kısım var. O olumsuz olan kısmın da çözümü var. Hocam çok güzel ders anlatıyorsunuz. Ben gerçekten çok seviyorum ama...
1: Çok teşvik alıyorum ama...
0: Ama hani biz 30. dakikadan sonra dağılıyoruz. Bir küçük ne bileyim şöyle esneme, bir küçük ara verebilir miyiz? Camları açma molası. Şöyle 2 dakika. Anlatabiliyor muyum? Ama siz direkt gidip hocam çok sıkıcı anlatıyorsunuz ya biz bayıldık derseniz o zaman alacağınız tepkiyle bunu söylediğinizde
1: bak
0: düşünün
1: şimdi, motivasyonu
0: alacağınız tepki bambaşka. Yani dediniz ki hocam çok iyi ders anlatıyorsunuz ama işte biz 30. dakikadan sonra dağılıyoruz. Bir ufak ne yaptınız, bir kötü şeyi söylediniz, hemen arkasından bir tane teklifte bulundunuz, bir camları açalım mı ya da bir şöyle esneme hareketi bir şey yapalım. Ve sonra en sona tekrar iyi bir şey şunu söyleyeceksiniz ki ondan sonra daha iyi odaklanabilelim çünkü odağımızı kaybedince anlayamıyoruz. Anlatabildim mi? Bu şekilde eleştiri yaptığınız zaman her zaman daha ciddiye alınırsınız. Hı-hı. Ve karşınızdaki de her zaman daha iyi tepki verecektir.
1: Önce bir mutlu olacaktır, sonra evet bununla ilgili ne yapabilirimi düşünecektir. Ve sonrasında yine mutlulukla o iletişim güzel bir şekilde kurulmuş olacaktır.
0: Bugün ne öğrendik?
1: Eleştirinin
0: ne kadar olumlu,
1: olumlu
0: adam gibi ciddiye alınabilir
1: yapıcı,
0: bir hale getirebileceğini,
1: mutlu edici taraflarını gördük.
0: Eğer illaki her şeyi yakıp yıkmak istiyorsanız...
1: Bu çok kolay.
0: Her şey çok kolay yıkılabilir. Ama o zaman her vurduğunuzda kendiniz de yıkılıyorsunuz. Bunu unutmayın. Gençler, genç kalanlar, bugün toksik kültürü konuştuk. Bugün eleştiri yapmayı konuştuk. SWOT analizini konuştuk. Sandviç tekniğini konuştuk. Bir sürü şey konuştuk. Ondan sonra sizden şimdi yorumlar bekliyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu hafta, bugünlerde bize yazabilir misiniz? Bu programla alakalı ufak bir eleştiri. Sadece 4 satır yazmanız gerekiyor. Hatta tam cümle kurmasanız da biz anlarız. Bize yazın, mail atın bize.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Diyeceğiniz şey şu, SWOT analizi yapacağım. Güçlü yanı bu, zayıf yanı bu. Şöyle şeyler yapılabilir.

0: Programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hepinize hoşça kalın diyoruz. Çok seviyoruz sizi. Görüşürüz.
1: Hoşça kalın. We recognize that you're moving among the earth, Lord. And we say we're with you. We're going to embrace what you're doing, Lord. Don't leave us behind.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı sağduyulu bir yüreğimiz olsun ister. Öyle ki hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şey ya da hiç kimse tarafından aldatılmayasınız. Çünkü sahte öğretilerden uzak durmak zorundayız.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Kutsal Kitap'tan Yahuda mektubunu inceleyeceğiz. Bu metin Kutsal Kitap'ta çoğu zaman göze çarpmayan kısa bir mektuptur. Halbuki içeriği her zaman ihtiyaç duyduğumuz gerçeklerle doludur. İman Uğruna Mücadele adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, kutsal kitaptaki kitapçıkları büyüklüğüne ya da kaç ayet içerdiğine bakarak değerlendiremezsiniz. Zira kısa Yahuda mektubu yalnızca 25 ayetten oluşur ve bu metni örneğin Matta 26. bölümle karşılaştırdığınızda tek bir bölümün Yahuda'dan 3 kat fazla ayet içerdiğini görürsünüz. Matta 26'da 75 ayet varken tüm Yahuda mektubu 25 ayetten müteşekkildir. Mektup günümüzde bizlere, olup bitenlere tamamen uyarlanabilmektedir. Yahuda mektubu incelememize ilk 4 ayeti okuyarak başlamak istiyorum. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam. Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizinle olsun. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Dostlar, bu mektup hakkında size biraz ön bilgi vereyim. Öncelikle büyük olasılıkla bu Yahuda tıpkı Yakup gibi Rab İsa'nın kardeşidir. Hem Yakup hem de Yahuda kendilerini Rab İsa Mesih'in kardeşi olarak değil, İsa Mesih'in kulu olarak tanıtır. Yahuda ayrıca Yakup'un kardeşi olduğunu da söyler. Şimdi bunun için Matta 13:55'e bir bakalım. Şöyle bir soru soruluyor orada. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Evet, şimdi Yahuda 3. ayete bakalım. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Dostlar, iman uğrunda mücadele derken ne demek istediğini açıklamak için basit olarak 3. ve 4. ayetleri ele almak istiyorum. İlk olarak motivasyona bakalım. Bu mektubu yazmak için Yahuda'yı motive eden, ortak kurtuluşlarıyla ilgili yazma düşüncesini değiştirerek iman uğrunda mücadele konusuna geçmesine neden olan şey nedir? İman uğrunda mücadele ile ne demek istiyor ve motivasyonu nedir? Motivasyonunun ne olduğunu sahte öğretmenlerin imanlıların arasına sızması olduğunu açıklıyor. Şimdi 4. ayete bakalım. Bakın ne diyor? Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Bu kişiler kiliseye nasıl geldiler? Sevgili dostlar, bu kişiler kiliseye gizlice sızdılar. Bir nevi sinsice içeri girdiler. İmanlı maskesine bürünerek zaman içerisinde yavaş yavaş geldiler. 4. ayette bakın ne diyordu? Bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Burada değindiği şey, geçmişte sahte öğretmenlerin kiliseye geleceği ve kiliseyi altüst edeceği ve böleceği hakkında pek çok peygamberlik olduğudur. Şimdi bu kişilerin nasıl kiliseye girdiklerini açıklıyor. Ne diyor? Gizlice aralarına sızdılar. İşte bu nedenle Tanrı'nın halkı Tanrı'nın sözünü bilmelidir. Yanlış olanı görebilmelidir. Biri şöyle diyebilir. Herkese karşı nazik olmamız gerekir. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta hatalı öğretiye ve Mesih'in bedenini bölme amacıyla aramıza sızanlara karşı nazik olmamızla ilgili hiçbir şey bulunduğunu ben bilmiyorum. Pavlus şöyle demiştir. Yanlış öğretiden uzak durun. Bakın 2. Korintliler 6:17'de ne diyor? Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın, ben de sizi kabul edeceğim. Galatyalılar 2:4-5. Bakın ayetlerde ne diyor? Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Evet, Pavlus onları kucaklamak, onlara karşı nazik ve anlayışlı olmak hakkında bir şey söylemiyor. Tabii ki bu demek değil ki onlara karşı sert, çirkin ve Mesih'e benzemeyen bir tutum takınacağız. Tabii ki böyle yapmayacağız. Şimdi dilerseniz Petrus'un 2. Petrus 2:1-3'te ne dediğine bakalım. İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Birçokları da onların sefaatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Yahuda'nın söylediği en güçlü şeylerden biri bu kişilere nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgilidir. Bu tanrısızların gizlice onlar arasına sızdığını söyler. 16-17. ayetlere bakalım. Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Bir insan sağduyulu olmayı nasıl öğrenir? Yalnızca Tanrı'nın sözündeki gerçeği öğrenerek sağduyu gelir. Tanrı sözündeki gerçeği bildiğinizde herhangi birinin vaazını dinleyebilirsiniz ve yanlış bir öğretiyle karşılaştığınızda içinizde bir şey birden alevlenir. Öfkeleneceksiniz demek istemiyorum ama büyük kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlar. Çünkü söylenende yanlış bir şey vardır, doğru değildir. Peki ne oluyor? Kutsal Ruh aldatılmak üzere olduğunuz konusunda sizi uyarmaktadır. Pek çok konferans ve toplantıya katılıyorum. Bazen oralarda yanlış öğretiler duyunca etrafıma bakıp şöyle düşünüyorum. Acaba başka kim bu hatayı fark etmiştir? Bazıları şöyle diyor. Amin, devam et kardeşim, Rabbe hamdolsun. O zaman ben de şöyle düşünüyorum. Dur bir dakika, Tanrı'yı yüceltiyorsun ama işittiklerini dinlemiyorsun. İnsanların kişilikleri sizi aldatmasın sevgili dostlar. Pek çok insan dinledikleri kişinin meşhur ve önemli biri olduğunu düşünerek işittiklerine inanacaktır. Ama dostum, şunu belirtmek istiyorum ki Tanrı sağduyulu bir yüreğiniz olsun ister. Öyle ki hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şey ya da hiç kimse tarafından aldatılmayalım. Çünkü sahte öğretilerden uzak durmak zorundayız. Eğer televizyon ve radyoda dinlediğiniz her şeye kulak verirseniz birçok sahte öğreti alabilirsiniz. Kutsal kitaba tamamen aykırı vaazlar her yerde olabilir. Çok ama çok dikkatli olmalıyız. Öyleyse size şunu söylüyorum. Kim olursa olsun hiç kimsenin sizi aldatmasına izin vermeyin. Yahuda bu insanların gizlice aralarına sızdığını söyledi. Peki bu sahte öğretmenler nasıl oldu da gizlice sızabildiler? Sevgili dostlar, çünkü kendilerini kamufle ettiler. Bu elbette herkesten şüphelenerek etrafta dolaşacağımız anlamına gelmiyor. Ama Tanrı halkının sağduyuya ihtiyacı vardır. Ancak Tanrı'nın sözüne bakarak, aklımızı ve yüreğimizi onunla doldurarak sağduyulu bir yürek geliştirebiliriz. Hatalı bir öğretiyle karşılaştığınızda onu tespit edersiniz. Tanrı'nın ruhu bir işaret gönderir. Bazen bu hatalı öğretiler çok iyi kamufle olurlar ve bu yüzden oldukça sağduyulu olmalıyız. Yahuda imanlıları uyarmaktadır. Bakın 4. ayette ne diyor? Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Sevgili dostlar, onlar hakkında konuşurken önemli bir şey söylüyor. Bu kişiler yargılanmak üzere belirlenmiştir. Onlar tanrısızdır ve yaptıkları şudur. Tanrı'nın lütfunu sefaate araç ediyorlar. Yaptıkları şey basitçe şudur. Tanrı'nın lütfu çok büyük olduğundan yasalar hakkında endişelenmemize gerek olmadığını öğretirler. Yani madem Tanrı'nın lütfu büyüktür, o zaman bedensel yani bedene dayanan işleri kafamıza takmayalım derler. Böylece her türden şehvani arzuya ve itaatsizliğin her türlüsüne izin verirler. Bu tür kişiler gizlice sızdıkları zaman pek çok iyi kilise topluluğuna olan işte budur. Kürsünün gerisinde duran bir adam Tanrı'ya karşı sorumludur. Tanrı'nın Mesih sayesinde ailelere ve bireylere karşı sorumludur. Onlara ancak ve ancak gerçeği öğretmekle mükelleftir. O zaman Tanrı o kilisedeki aileleri korumak için ona yardım edecektir. Size şunu söylemek istiyorum ki gerçeği öğretmeyen insanlar Tanrı'nın sözüyle yüzleştirilmelidir. Bu kilise önderinin başlıca sorumluluğudur. Tanrı'nın sözünü öğretmek ve vaaz vermek. Yahuda 3. ayette şöyle yazıyor. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Peki, iman uğrunda mücadele etmek ne demektir? Yahuda burada ne söylemek istiyor sevgili dostlar? Burada iman uğrunda mücadele derken her açıdan mücadele etmekten ve imanı üstün tutmaktan bahsediyor. Bütün bunların açıklamasına girişmeden önce iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 3. ayetin sonunda kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye cümlesinde nasıl bir imandan söz ediyor? Mesih'e olan kişisel imandan değil, öğretinin bütününden kurtuluşumuz, Mesih, kutsal ruh, Tanrı, gelecek şeyler, iman, lütuf, Tanrı'nın nitelikleri ve diğer şeyler hakkındaki inançlarımızdan söz ediyor. Eğer size bir Hristiyan olarak neye inanıyorsunuz diye sorsam, yanıtı net biçimde ifade edip edemeyeceğinizi merak ediyorum. Kurtuluş, kutsanma, kutsal ruh, Tanrı, Mesih konularında inancınız nedir? Kilise, vaftiz, Rabbin sofrası hakkında neye inanıyorsunuz? İşte Yahuda, kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele derken, inandığımız bu şeyleri kastetmektedir. Tanrı, bu imanı Rab İsa Mesih aracılığıyla vahyetti. Sonra Rab İsa imanı elçileriyle ve elçiler de kiliseyle paylaştı. Çoğu kez müjdenin nasıl yayıldığı hakkında göndermeler bulursunuz. Müjde nasıl yayılır? Tanrı halkının gerçeği paylaşmasının sonucunda yayılır sevgili dostlar. Örneğin elçi Paulus Koloseliler 1:9-10'da şöyle der. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Yani bu mesajın, elçilerin öğretisinin, bu imanın bize sadece inanmamız için değil, aynı zamanda korumamız ve paylaşmamız için de verildiğini söyler. Yahuda 3. ayette şöyle der. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Kutsallara ilk ve son kez emanet edilen. Bu iman uğrunda mücadele etmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Mücadele sözüne dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü başka yerlerde de geçiyor. Mücadele olarak çevrilen Grekçe, ergonetizmia sözcüğü, kutsal kitabın belli başlı yerlerinde geçer. İsterseniz 1. Timoteus 6:12'ye bakalım. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Burada iman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür derken Paulus'un kullandığı sözcük aynı sözcük. Anlam olarak mücadele etmekten, uğraş vermekten söz ediyoruz. Şimdi 2. Timoteus 4:7'ye bakalım. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Dikkat ederseniz yine aynı sözcük. Şimdi 1. Korintliler 9:25'e bakalım. Çünkü en bilindik olanı burada geçiyor. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Mücadele sözcüğü bir eylem bildirmektedir. Uğraş, dövüş, gerilim, savaş, yarış gibi anlamlar vermektedir. Söylenen şudur. İmanlı olan bizler gerektiğinde imanımız için ayağa kalkmaya, mücadele etmeye, uğraş vermeye ve hiçbir koşulda ondan ödün vermemeye hazır ve istekli olmalıyız. İmanınız için mücadele ettiğinizde insanlar tarafından her zaman sevimli bulunmayabilirsiniz. İman uğrunda mücadele etmek, gerçek için ayağa kalkmak, hatalı öğretilere, sahte öğretmenlere ve kutsal kitabın tümünü yaşayan Tanrı'nın yanılmaz sözü olarak kabul etmeyenlere boyun eğmeyi reddetmek. Sevgili dostlar, Yahuda mücadele etmemiz gerektiğinden söz eder. Bunun anlamı iman uğrunda mücadele edeceğimizdir. Yahuda mektubu başından sonuna Tanrı halkına yapılan bir uyarı ve bildiridir. Tanrı'nın gerçeğini anlamaları ve etkileyici kişilikleri ve güzel konuşmalarıyla ölümcül öğretiler saçan sahte öğretmenlerin etkisi altına girmemeleri için bir yakarıştır. İçtenlikle mücadele et, çabala, gayret et ve imanını savunmak için bedel öde çağrısı yapmaktadır. Sevgili dostum, eğer bir anne ya da babaysanız çocuklarınızın ahlaklarını Rab İsa Mesih'e ve Tanrı sözüne olan imanlarını kesinlikle mahvedecek öğretilerle büyümesine izin veremezsiniz. Yahuda, iman uğruna mücadele etmemiz gerektiğini söyler. Bu, Mesih benzerliğinden uzaklaşacağımız anlamına gelmediği gibi zayıf ve teslimiyetçi olmamız anlamına da gelmez. Tanrı sözündeki yüce gerçekler söz konusu olduğunda kudretli olmalıyız sevgili dostlar. Gerçeği bilmek, gerçeği savunmak, gerçeği cesaretle, imanla ve ateşli bir ruhla duyurmak bizim işimizdir. Eğer Tanrı sözüne sadık kalırsak, Tanrı'nın bizde verimli meyveler yetiştireceğine güvenebiliriz. Size son bir soru sormama izin verin. Eğer biri evinizdeki bütün kutsal kitapları elinizden alsaydı ve hayatınız boyunca bir daha asla bir kutsal kitabınız olmasaydı ne yapardınız? Bir daha hiç vaaz dinlemeseydiniz, kutsal kitap hakkında kimseyle konuşmasaydınız o zaman ne yapardınız? Elinizde İnsan oğluna verilmiş en değerli maddesel şey vardır. Maddeseldir çünkü kağıt ve mürekkepten yapılmıştır. Ama mesajı, bildirisi ebedidir. Size bugün şunu sormak istiyorum. Çevrenizde herkes ona gülerken, onunla alay ederken, onu eleştirirken ve reddederken, bu kitabın içerdiği gerçek için mücadele edecek cesaretiniz var mı? Şimdi bunu düşünün. Kutsal kitap Tanrı tarafından bir araya getirilene kadar insanlar onu yok etmek için bütün güçlerini kullandılar. onu yaktılar, yırttılar, aklınıza gelecek her şeyi yaptılar. Ama Tanrı bütün bu olan biteni Yeşaya 48'de şöyle özetlemiştir. Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Göksel Baba, bizleri sevip kutsal kitabını gönderdiğin için sana şükrederiz. Onda günahlarımızın bağışını bulduk. Onda güven bulduk. Onda umut bulduk. İhtiyacımız olan ne varsa onda buluruz. Ve bugün dua ediyoruz ki sen halkına, sana inananlara kitabının gerçeklerini öğret. İçindeki mesaja karşı, içindeki müjdeye karşı sevgimizi ve adanmışlığımızı çoğalt. Ama hepsinden öte, kurtarıcımıza yani İsa Mesih'e olan bağlılığımızı arttır. Kurtarıcımız Rab İsa Mesih'in adıyla amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizlere, kutsal kitabın sayfaları arasında çok önemli ve yaşam değiştiren gerçekler bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Gelecek paylaşımda sahte öğreticilere gelecek olan yargı adlı konuyu ele alacağız. Gelecek programa kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu. God is good. All the time. And all the time.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada sözü edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü. Ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Kimler saklanmaktadır? Kuzunun gazabından kaçanlar. Bu Tanrı'nın büyük gazap günüdür. Kuzunun gazabı çelişkili bir cümle gibi görünebilir. Tanrı'nın gazabı tüm eski antlaşma peygamberlerince de belirtilmiş olan Rabbin günüdür. O gün geldi. Burada ise ilginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı. Elçi Yuhanna şöyle der: dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur" dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin" dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindendir." İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: "Dikkat, kuzu var."
Genellikle

0: de şöyle yazarız: dikkat köpek var. Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Paulus, Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek, ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. Vay sana ey Kefernahum dedi. Mesih Yeruşalim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor: onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm. Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor: ey krallar akıllı olun, ey dünya önderleri ders alın, Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir, ne mutlu ona sığınanlara. 7. bölümün ana konusu Tanrı'nın İsrail'den kalanların bir bölümünü mühürlemesi ve büyük sıkıntı döneminde diğer uluslara ait bir grubu da kurtarmasıdır. Çoğu kişi vahiyi anlaşılması güç diye nitelendirmektedir. Bazıları da onun bu dünyaya ait olmayan birçok önemli görümleri içeren ve kimsenin anlayamayacağı bir bölüm olduğunu öne sürer. Bana göre ise bu kitap belirli bölümlere ayrılmış ve gayet de mantıklı bir kitaptır. Çözemediğimiz bir yerle karşılaşıp oradaki simgeleri alarak seçtiğimiz bir sisteme uyarlamaya çalışırsak ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bunun yerine Yuhanna'nın anlattıklarına kulak vermeliyiz. Burası Rab İsa'nın büyük sıkıntı diye adlandırdığı bir bölümdür. Bu dönem inanlılar topluluğu yeryüzünü terk edip görevini tamamlamış olarak Rabbin yanına gittiği dönemdir. Bu yalnızca mantıklı bir sonuç değil, aynı zamanda tüm kutsal sözde açıkça görülen bir durumdur. Elçi Petrus, 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki, kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir der. Yani bir peygamberliği bir ayeti ya da hatta yalnızca vahiy bölümünü ele alarak tam olarak yorumlamamız mümkün değildir. Eğer kutsal kitabın önceki 65 kitabını bilirseniz bu son kitabında gayet mantıklı ve anlamlı olduğunu görürsünüz. Elçi Yuhanna burada Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması hariç hiçbir bölümde pek fazla üzerinde durulmamış olan büyük sıkıntı döneminin ayrıntılarına inmektedir. O yüzden bu sıkıntı dönemiyle ilgili Matta 24. ve 25. bölümleri okumakta fayda vardır. Yuhanna konuyu açmakta ve ek bilgi vermektedir. Onun sözleri Rab İsa'nın söyleyeceklerine dayanmaktadır. 6. bölümde 7 mührün açılışını, daha doğrusu 6 mührün açılışını gördük. Bu 6 mühür yeryüzüne yaklaşmakta olan yargıyı haber veren 4 büyük trajediyi açıklamaktadır. 5. mühür bizim şehit olan insanlara bakmamızı sağlar. 6. mühürde büyük sıkıntı döneminde tanrısız dünyaya gelecek olan belanın işaretleri görülmektedir. Bu dönemde inanlar topluluğundan adıyla hiçbir şekilde söz edilmez. Çünkü bu olayları kaydettiği sırada Yuhanna yeryüzündedir. İnanlar topluluğuysa yeryüzünde değildir. Yuhanna'ya gördüklerini yazması söylendi ve o da yüceltilmiş Mesih'i gördü. Vahiy 2. ve 3. bölümlerin konusu inanlar topluluğudur. Efes'teki, İzmir'deki, Bergama'daki, Tiyatra'daki ve diğer topluluklardır ve önümüzdeki bölümlerde ise inanlar topluluğuna hitap edilmez çünkü topluluk yeryüzünde değildir. 4. ve 5. bölümlerde inanlar topluluğu göğe alınışında gideceği yer olan cennette bulunmaktadır. Bu noktada konumuz değişirken artık inanlar topluluğundan farklı konulardan söz edeceğiz. 7 mühürlü bir kitapla tanıştırıldık ve şimdi bu mühürler açılmaktadır. 6 mühür önceki bölümde açıldı. 4 adlı büyük sıkıntı dönemini başlatmakta, 7 mühürde 7 yıllık dönemin resmini vermektedir. Mühürlerin sonuncusu büyük sıkıntı döneminin son 3,5 yılını belirtmektedir. Bu aşamada dünya nüfusunun 1/4 birisi ölüm yargısı ile yok edilmiştir. Eminim ki vahiy kitabını okuyan birisi Tanrı'ya dönüp Mesih'i kabul edenler için bu dönemin oldukça zor geçeceğini düşünebilir. Ancak soru şudur, imanlılar bu dönemde ona sadık kalacaklar mı? Yuhanna şimdi vahiy ile ilgili sorun yaşadığımızı bildiğinden bir başka ilkeyi gözler önüne serecektir. Konuyu bizim için basitleştirir. Yedili gruptan söz eder ancak bizim için önemli olan onları ele alış biçimidir. Mühürlerin açılmasından öfke taslarına dek belirli bir düzen izlenmektedir. 6 ila 7. mührün arasında bir ara verilir ve farklı görünen ama açıklayıcı nitelikte bir konuya değinilir. Bir açıklama verilerek belirli sorular yanıtlanır. 7. bölümde olacak olan da budur. Belirli aralarla açıklamada bulunma ilkesi 7 borazan, 7 kişi ve 7 öfke tası içinde geçerlidir. Burada her mantıklı kişinin soracağı soruyla ilgilenmemiz de gerekmektedir. Bu dönemde Tanrı'ya iman edip kurtulan kişilere ne olacak? 2. Selanikliler'de kutsal ruhun engelleyici olanın yeryüzünden alındığını belirtir. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayet. Mesih'e sunmak üzere inanlılar topluluğu alınmıştır. Kutsal ruhun işleyişi olmaksızın Tanrı'ya dönüş olmayacağından onsuz birinin kurtulması mümkün müdür? Ancak kutsal ruh bunu mümkün kılar. Ben kutsal ruh dünyayı terk etmiş olacak demiyorum. Pentekost gününde Mesih'in bedeni olarak bilinen inanları çağırmak üzere özel bir görevle gelmiştim. İnanlar topluluğu yeryüzünden alındığında kutsal ruhun bir görevi de sona erer. Onun bu çağdaki görevlerinden biri kötü olanı engellemek olmuştur. Şeytanın kontrolündeki körleşmiş dünyada İncil'in yayılabilmesi için bu önemliydi. Tanrı'nın ruhu kötü olanı engellemeseydi söz nasıl yayılabilirdi? Tanrı'nın sözünün yayılmasını engelleyen kötü güçleri bir düşünelim. Engelleyici güç olmazsa Tanrı'nın sözünü, müjdesini yayanlar çoktan tükenmiş olurlardı. Kutsal ruh inanlar topluluğu göğe alındıktan sonra da dünyada olacaktır. Eski antlaşmayı okurken kadın erkek herkesin yüreğinde ve yaşamında Tanrı'nın ruhunun etkin olduğunu görüyoruz. Bu bugün de böyledir ancak Rabbin işi bir gün sona erecektir. Tabii biz yine insanları Mesih'e davet etmeye devam edeceğiz. Tanrı yarattıklarını yenileme işine devam edecektir. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu der. Tanrı'nın ruhu başlangıçtan beri dünyada etkindi ve inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra da bu etkinliğe devam edecektir. Bu dönem için özel ve anlaşılmadık bir program uygulanacaktır ve Yuhanna bize şimdi bu programı açıklayacak. 6 ve 7. mühürler arasında bekleme döneminin nedeni bu bölümün ilk 3 ayetinde açıklanır. Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün 4 rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde 4 atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca 4 atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün 4 yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir. Vahiy 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen 4 meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaca zarar vermeyin. Burada gördüğümüz melek diğer 4'ünü yöneten melektir. Yüksek sesle bağırıyor. Yunancası pohane megala'dır ki tersten okunduğunda İngilizce'deki megafon ortaya çıkar. Mega büyük, fon ise ses anlamına gelir. Bu korkunç yargının yaklaşacağının işaretidir. Dolayısıyla da Tanrı'nın hizmetkarlarını güvenceye almak zorunluluğu vardır. Eğer o onları mühürlemezse kurtulamazlardı. Yeryüzüne yaklaşan gazap gününden korunacaklardır. Rab İsa bunu bizzat Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle söyler. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Mühürlenenlerin hatırına o kötü zaman kısaltılacaktır. Peki alınlarına konulan işaret nedir? Bunun yanıtını bilmediğimi ve yalnızca tahminlerde bulunacağımı da itiraf edeyim. Birçok kişi bu işareti bildiğini öne sürer ama aynı şeyi söyleyen yani aynı yorumu yapan iki kişiyi bulmanız zordur. Sonuçta hepsinin yanıldığını da düşünüyorum. İşaretin ne olduğu biraz açıklanmış ve inanların bunu bilmesinin çok önemli olduğunu da sanmıyorum. Yalnızca işaretleneceklerini bilsinler yeter. Kötü olanın işaretini taşıyanların dışında Mesih karşıtının geldiği o dönemde insanların alışveriş yapamayacaklarını biliyoruz. Tanrı'nın bu işareti canavarın işaretine karşı olacaktır. Kanımca yaşamlarımızdaki meyvelerden belli olacak ruhsal bir işaret de söz konusu olabilir. Tanrı'ya ait olanların işareti bu olacaktır ve tanrısızlar da hepten tanrısızlaşacaklardır. Bugün tanrısız olanların nasıl tümden tanrısız hale geleceğini anlamak zor ise de Tanrı'nın sözü onların çok daha ileri gideceğini belirtmektedir. Peki bu dönemde inanlar topluluğu nerededir? Yeryüzünde değildir ve kanımca Mesih'le birlikte yeni Yeruşalim'de olacaklardır. O kendisine ait olanlara yer hazırlamaya gideceğini belirtti ve şimdi onları alıp götürmüştür ve onlar da onunla birlikte olacaklardır. Bu kent biraz sonra vahide göreceğimiz gibi Tanrı'dan yere inecektir. Tanrı İsrail'den de söz ederken hep tarihler ve rakamlar verir. İnanlar topluluğundan söz ederken bunu yapmaz. Elçi Paulus hiçbir yerde kurtulan kişilerin sayısal dökümünü vermemektedir. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan diğer uluslara ait kişilerin de sayısı verilmez. Ancak İsrail söz konusu olunca tarihler ve sayılar verilmektedir. Bazı kutsal kitap öğretmenlerinin peygamberlik içeren konularda tarihler belirlemeye olan isteklilikleri konuya olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu konuda ötekiler kadar önemli. Vahiy 7. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. İsrail ulusundan 144 bin kişi mühürlenmiştir ancak daha sonra göreceğimiz gibi tüm diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişi kurtulacaktır. Değişik toplantılarda vaizlerin kurtulacak kişilerin sayısıyla ilgili yorumlar yaptığını duyuyorum. Çok yüksek rakamlar bile verenler var. Burada sayılamayacak bir grup söz konusudur. Burada kullanılan mühürlemenin anlamı kutsal ruhta imanlının büyük sıkıntı dönemini atlatacağını garanti etmektir. Bizler ne kadar zayıf olduğumuzun farkında mıyız? Tanrı'nın ruhunun gücü olmasa bugün güneş batmadan onu reddetmem bile mümkün olabilir. Hepimizin içinde Tanrı'ya isyan ruhu var. Burada geçen 144 bin kişi fazla tartışma olmadan saptırılabilir. Herhangi bir grubun çıkıp 144 bin kişi biziz demesi bana oldukça saçma gelir. Tabii ki bunu söylemek sahte bir öğretidir. Bu sayı ne inanlar topluluğunu kasteder ne de bugün varlığını sürdüren herhangi bir grubu. Büyük sıkıntı döneminde İsrail'in oymaklarından 144 bin kişi kurtulacaktır. 144 bin kişiye dahil olduğunuzu düşünüyorsanız İsrail'e ait olduğunuzu belirtiyor olmalısınız. Ancak belirlenecek olan bu oymaklardan hangisine ait olduğunuzu da bilmeniz gerekir. Bugün dünyada 14-15 milyon Yahudi var ve İsrail'in geriye kalanlarının sayısının küçük olduğu bu ayetten ortaya çıkar. Simgeleri kurcalayıp anlamlar çıkarmaya gerek yok. Bazısı 144 bin sayısının başka sayının simgesi olduğunu bile ileri sürmektedir. Tanrı söylemek istediğini söyleyemez mi? Saymayı bilmiyor mu? Elbette biliyor. 144.000 derken 145.000'i kastettiğini düşünmüyorum. İsrailoğullarının tüm soylarından olacak bunlar. Tanrı'nın İbrahim ile konuştuğundan bu yana her zaman bir grup inanan oldu. Hristiyan olan birçok Yahudi'yi de tanıyorum. Onlardan geriye kalan bir grup vardır. Bu büyük bir grup değil ama diğer uluslardan kalanlardan da fazla değil. Bugün gerçekten Mesih'e iman etmiş olanlar küçük bir grubu oluşturuyor. Romalılar 9. bölüm 8. ayette demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır der. Bu bugün doğrudur. Yine Romalılar 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır diyor ayette. Elçi Paulus kendi gününde gerçekten inanların olduğunu belirtir. Büyük sıkıntı dönemine tanıklık yapacak olan kişileri ifade etmektedir buradaki ayet. Matta 24. bölüm 14. ayette göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir der. Bu doğrultuda Yuhanna 1. bölüm 29. ayette işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diyor. Egemenliğin müjdesi İsrail ulusunu uyandıracak ve pek çok kişinin Mesih'e dönmesini sağlayacak olan Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişini anlatacaktır. Onlar müjdeyi duyacaklar ve son o zaman gelecek diyor. Yani yakında dönecektir Mesih. İsa Mesih'in geleceği ne günü ne de saati biliyoruz. Onun gelişinin gününü hiç kimse bilmez.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 14. Bölüm İsa Tanrı'ya giden yol.
1: Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, "Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?" dedi. İsa, "Yol, gerçek ve yaşam benim," dedi. "Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz." Filipus, "Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter," dedi. İsa, "Filipus," dedi. "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın. Beni görmüş olan babayı görmüştü. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.
0: Kutsal Ruh.
1: Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariyot değil, ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. "Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.
0: 15. Bölüm Asma ile Çubuklar.
1: Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye size ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin.
0: Dünyanın nefreti.
1: Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle, efendisinden üstün değildi. Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden, babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı yok yere benden nefret ettiler sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.
0: 16. bölüm.
1: Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.
0: Kutsal Ruh'un işleyişi.
1: Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.
0: Kederiniz sevince dönüşecek.
1: Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz, yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmişti. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.
0: 17. bölüm. İsa dua ediyor.
1: İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücel. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim. Onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir. Seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim. Ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbir mahvolmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil Baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.
0: 18. Bölüm. İsa tutuklanıyor.
1: İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı" diye karşılık verdiler. İsa onlara "Benim" dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa "Benim" deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı" dediler. İsa "Size söyledim, benim" dedi. "Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği, senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a "Kılıcını kınına koy, babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı.
0: Petrus'un ilk inkarı.
1: Simon Petrus da başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus "Hayır, değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Ben Serap.
1: Ben Semire. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Ve her zamanki gibi bugün de sizlere dolu dolu ve faydalı olacağını düşündüğümüz bir program hazırladık.
0: Şimdi kahvelerinizi alıp koltuklarınıza oturun ve bu yarım saati hem dinlenme fırsatı olarak ve hem de güzel bilgileri dinleyerek değerlendirebilirsiniz. Umut Kadınları başlıyor.
1: Fakat her zamanki gibi programımıza başlamadan önce bizlerle görüş ve önerilerinizi ve hikayelerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bize mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün Umut Kadınları programımızın ilk bölümünde sizlerle özellikle biz bayanlarda sıklıkla görülen selülit hakkında konuşmak ve bununla ilgili sizler için yaptığımız araştırmaları paylaşmak istiyoruz. Hanımlar, kulağınız bizde olsun. Ve tabii ki radyolarını dinleyen beyler de dinleyip bu bilgileri eşleriyle paylaşabilirler.
0: Semire, çok güzel bir konu seçtim. Gerçekten biz bayanların en büyük sorunlarından biri selülit. Kafamıza takıyoruz, üzülüyoruz. Neden böyle vücudumuzda? Niye burada selülit var? Nasıl başa çıkabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar gerçekten bizim için büyük bir sorun kaynağı.
1: Biliyorsun ki selülitin en büyük nedenlerinden bir tanesi hızlı kilo alıp vermek. Yani mesela diyet yapan bayanlara özellikle şey denir. Yani kilo verdikten sonra selülit oluşumu daha yüksek oluyor. O yüzden spora devam etmek gerekiyor vücudumuzun sıkılaşması için. Eğer sıkılaşmayı oluşturmazsak vücudumuzda o selülitler daha belirgin oluyor hayatımızda.
0: Peki genelde vücudumuzun hangi bölgelerinde selülitle karşılaşıyoruz? Ve genelde bu neye benzer? Bunu sanırım sen araştırdın. Birazcık bize ipucu verir misin ya da anlatır mısın?
1: Evet, yani hem araştırdık sevgili dostlar, hem sizin daha bilgilenmeniz için, hem de kendimiz için de tabii ki bunu araştırdık. Ve gördük ki gerçekten selülit genellikle kalça ve bacak bölgesinde oluşur. Ve cildin portakal kabuğu görüntüsüne sahip olmasına selülit denirmiş. Selülit çoğunlukla bayanlarda görülür. Fakat erkeklerde, hatta bebeklerde bile selülit olabilir. Selülit oluşumunda etkili birçok neden vardır. Bunlardan bir tanesi kabızlık, sindirim rahatsızlıkları, karaciğerin yetersiz çalışması, güneş ışığına korunmadan çıkmak, asitli içecekler tüketmek, çay ve kahveyi çok tüketmek, bunlar da selülit oluşumuna neden olurmuş. Selülit tedavisine öncelikle ve özellikle egzersiz çok önemli. Dediğim gibi düzenli egzersiz yapmak selülit oluşumunu büyük ölçüde engeller. Çünkü spor yaptığımızda kan dolaşımımız hızlanır ve kaslar gerilir. Ayrıca yürüme, yüzme gibi aktivitelerde kan ve lenf yolları dolaşımını da hızlandırır.

0: olan 3 şey var. Bir tanesi spor yapmak, egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak. İkincisi ise düzenli beslenmek. Hı hı. Bütün bunlara dikkat edersek gerçekten selülitlerimizde azalma olacak.
1: Kesinlikle.
0: Ve en önemlisi de su içmek, bol su tüketmek. Hı
1: hı. Çünkü biliyoruz ki su vücudumuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı oluyor.
0: O zaman sevgili bayanlar lütfen dikkat edelim. Biz bayanların en büyük ihtiyaçlarından biri su. Çünkü genelde yoğun iş tempomuzdan dolayı su içmeyi unutuyoruz ve hemen kahve içiyoruz, çay içiyoruz.
1: Kahve tüketmek yerine dediğimiz gibi selülitlerin oluşmaması için bitki çayları tüketmemiz önemli ve doğal besinlerle beslenmemiz çok önemli.
0: Kesinlikle. O zaman şimdi kalkıp hemen bir bardak suyumuzu alalım, değil
1: Kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet sevgili dinleyiciler, eğer gerçekten selülitlerinizden problem yaşıyorsanız, çok fazla vücudunuzda bu konuda rahatsızlık hissediyorsanız, çok fazla görüntünüzü bozduğunu düşünüyorsanız, bunun için yapmanız gereken şey doktora başvurabilirsiniz. Ya da bunun için güzellik merkezlerinde de bu konuyla ilgili tedavi uygulanmaktadır.
1: Fakat bu tedavileri de kesinlikle sonuna kadar götürmek de önemli. Çünkü diyet gibi düşünün. Yani eğer biz bir diyete başlarsak ve yarıda kesersek, düzenli yapmazsak kesinlikle hiçbir faydasını göremeyeceğimiz gibi bu selülitler için de geçerli. Yani sonuna kadar götürmek çok dikkat gerektiren ve önem vermemiz gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Aslında selülite sebep olan bazı noktalar var. Yani bazı nedenler var. Bunların birkaçını sıralamak istiyorum. Bir tanesi menopoz. O da selülitin oluşmasını etkiliyormuş. Bir tanesi birçoğumuzun da bildiği gibi hamilelik döneminde ortaya çıkan selülitler.
1: Kilo artışından dolayı değil mi?
0: Kesinlikle. Ve bunun için bu dönemlerde çıktığını gördüğünüz zaman aslında alınması gereken önlemler var. Ne olabilir? Yani doğal kaynaklı önlemler, bitkisel yağlar. Hani bu aktarcılarda biliyorsunuz satılıyor.
1: Evet, evet.
0: İşte bunun için gideceğiniz aktarcılardan alacağınız doğal yağlar ve tuzla bacaklarınıza ve selülit olan bölgelere seri bir şekilde yapılan masajla selülitleri etkileyeceğini söylemektedir uzman doktorlar. Selülit oluşumunda tıbbi faktörler dışında ruhsal bozukluk, gerginlikte selülütü tetiklediğini öğrendim. Bu nedenle kişi psikolojisini bozmamalı, sinirlenmemeli ve buna bağlı olarak stres yapmamalıdır.
1: Etkiliyor yani stres, öyle mi?
0: Evet, stres selülütün oluşmasına neden olmaktadır. Yani sonuçta her hastalığın olmasa da çoğu hastalığın en büyük nedeni nedir?
1: Stres.
0: Yaşanan psikolojik rahatsızlıklar sadece selülit değil, birçok hastalığa da davet çıkardığını görebiliyoruz. Bu nedenle herhangi bir hastalığımız varsa ve psikolojik olarak rahat değilsek, hastalığın tedavi süresince psikolojik olarak yardım almalıyız. Bunu bir eksiklik ya da eziklik gibi görmeyin lütfen. Zihinsel rahatlama ve kolay bir yaşam olarak düşünmeliyiz.
1: Yani daha iyi olmak adına bunu yapıyoruz zaten. Eğer destek alıyorsak, bir doktora gidiyorsak bu bir eziklik değildir aslında. Bu kötü bir şey değil çünkü biz daha iyi olmak için bunu yapıyoruz. Ve ben şunu kendi hayatımda da çevremde de görüyorum ki gerçekten stres sadece beni yaralamıyor, sadece bana zarar vermiyor ve etrafındaki insanlara da zarar veriyor. Çünkü stresimi ben kimden çıkaracağım? Mutlaka ki birilerinden çıkarıyorum ve programımızın başında da söylediğimiz gibi stresi ve diğer rahatsızlıklarımızı biz eşimizden, çocuğumuzdan, iş arkadaşlarımızdan, onlardan çıkartabiliyoruz ve ilişkilerimizi de etkiliyor bu.
0: O zaman Semih, şimdi aslında kısa bir ara verelim ama aradan önce istersen bunu bir özetleyelim. Bütün bu selülit hakkında konuşmalarımızda ne yapmamız gerekiyor?
1: Ya öncelikle şunu bilmeliyiz ki selülit dışarıdan belli olan bir şey değil. Mesela bacaklarımızın arka taraflarında daha çok var. Ama önden biz kendimize baktığımızda görmüyoruz bunu. Parmak da sıkıldığında bazen ortaya çıkar. Yani bazen vücudumuza baktığımızda bile görebiliriz. Özellikle vücudumuzun sert taraflarında görebiliyoruz. Ama yumuşak taraflarında sıkmadığımız sürece kendini göstermez ve dediğim gibi portakal kabuğu görünümündedir. Ayrıca selülit görünümü oldukça belirgin ve bazen de ağrı da yapabiliyor. Selülit oluşumunu etkileyen faktörler dediğin gibi stres olabilir, fizyolojik farklılıklar, düzensiz yaşam ve genetik yatkınlık da selülitü etkiler. Bu faktörlerden bazılarına müdahale edilebilir, bazılarına da olmayabilir. Yani selülit oluşumundan korunabiliriz veya seviyesinin ilerlemesini engelleyebiliriz. Bunları da sizler için araştırdık. Bazıları beslenmemizde karbonhidrat, protein ve yağ içeriğini dengeli bir şekilde dağıtmamız önemli. ve tuz tüketimini

0: naza indirmemiz selülitü kesinlikle engeller.
1: Bol su tüketmek.
0: Bol su tüketmek, günde ortalama 3 litre su tüketmemiz önemli. Bu selülit için değil sadece, yani az önce de söylediğim gibi vücudumuzdaki toksinleri dışarı atmamız için bol su tüketmemiz gerekiyor. Bir şişemiz varsa doldurup yanımızda bulundurabiliriz. Bardağımız elimizde sürekli gözümüzün önünde olacak şekilde doldurup bırakabiliriz.
1: Mesela şimdi bizim elimizde su var. Şu anda evet sık sık içmeye çalışıyoruz.
0: Ayrıca kahve, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimini azaltmamız da çok önemli. Alkol ve sigaradan uzak durmak da çok önemli. Dar kıyafetler giymemek de önemli. Örnek veriyorum, dar bir ayakkabı giydiğimizde ayağımıza nasıl zarar veriyorsa, ayağımızı ağrıtıyorsa aslında dar pantolonlar, dar etekler ve dar iç çamaşırları da bizim sürekli vücudumuzu sıkacaktır. Kan dolaşımını engelleyecek.
1: Hareketini kısıtlıyor. Evet. Topuklu ayakkabı da öyle aslında. Değil mi? Yüksek topuklu ayakkabıların da giymemesi çok çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Sık sık giymemeliyiz en azından. Tabii ki. Vücudumuzun rahat etmesini istiyorsak.
0: Yani vücudu sıkmamak gerekiyor. Vücudu rahat bırakmak gerekiyor. Tabii ki bizim üzerimize düşen şeyleri yaptığımız halde eğer selülit hala devam ediyorsa dikkatli olmamıza rağmen sonra kesinlikle bir doktora gitmemiz ve doktor kontrolünde bunun tedavisini olmamız da çok önemli. Yani ciddiye almalıyız bunu.
1: Bunlar aslında çok çok önemli bilgiler. Gerçekten dikkate alınması gereken ve uygulanması gereken önemli bilgiler. İstersen şimdi kısa bir ara verelim. Bu arayı verirken şimdi güzel bir meyveli çay içebilirsiniz ya da su dolu bir bardak alıp için.
0: Çünkü biz öyle yapacağız.
1: Evet, biz de öyle yapacağız. Ayrıca size stresten böyle birazcık uzak durabilmeniz için güzel bir müzikle sizi baş başa bırakmak istiyoruz. 5 dakika kendinize bir zaman verin. İş yerinizdeyseniz, her neredeyseniz şöyle 5 dakika arkanıza yaslanın. Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, umarım güzel bir müzikle kendinizi kısa bir an bile olsa stresten uzak tuttunuz. Şimdi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Radyolarını evet yeni açanlarınız varsa Umut Kadınlarının ilk bölümünde sizlerle selülit hakkında konuştuk. Selülit nedir ve nasıl tedavi edilebilir? Bu konuyu sizler için araştırıp sizlerle paylaştık. İkinci bölümümüzde ise geçen haftalarda paylaşmıştık. Biraz daha üzerinde duracağımızı söylemiştik. Üzerinde durmak istediğimiz konuysa niçin acı çekeriz? Evet, günlük hayatımızda belki çok zor zamanlarımızda en çok sorduğumuz soru bu olur. Niçin acı çekeriz?
1: Senin de dediğin gibi geçen konuşmalarımızda da acı çekmekten söz etmiştik. Kim olursak olalım, acının kaçınılmaz olduğuna değinmiştik. Yani her bir canlı kesinlikle acıyı tadıyor. Mutluluğu, sevinci tattığı gibi üzüntü, acı, stres, yani bunlar hayatımızın kaçınılmazları aslında. Ayrıca kutsal kitapta acı çeken insanları da görüyoruz. Ve hatta nasıl dua ettiklerini birlikte baktık. Bugün ise yıllardır sorulan bir soruyu, yani niçin acı çekeriz sorusunu birlikte ele almak istiyoruz. Kimi zaman acı çekmemizin nedeni söz dinlemeyi öğrenmek, itaatkar olmak içindir. Acı çekmek bize itaatkarlığı öğretir. Peki kime itaatkarlık? Anne babamıza, büyüklerimize ve hatta Tanrı'ya. Çocuklar zaman zaman anne ve babaları tarafından terbiye edilmek için gerektiğinde ceza almak zorunda kalabiliyorlar.
0: Evet, hatasını görebilmeleri için ben de zaman zaman bunu yapıyorum.
1: Ve bir daha yapmaması için.
0: Kesinlikle.
1: Sana itaat etmeyi öğrenmesi için. Bu onu sevmediğin anlamına gelmiyor aslında. Tam tersine, onu çok sevdiğin anlamına geliyor. Ve bunlar aracılığıyla çocuklarımız yaptıklarının yanlış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini öğreniyorlar.
0: Biz bile bazen sormuyor muyuz? İyi ki annem babam bana bunu yapmış. Hı-hı, yoksa hı-hı. Bunu anlamazdım.
1: Hı-hı. Kesinlikle.
0: Ya da niye bana bunu yapmıştı? Ha şu nedenden ötürü diye. Hı-hı. Değil mi? Zaman zaman düşünüyorsun
1: kesinlikle,
0: sen de.
1: Kesinlikle. Yani anne ve babasına itaat etmeyi öğreniyor çocuk ceza alarak. Bizler de zaman zaman sıkıntılar ve acılarla aslında göksel babamız tarafından terbiye edilmiyor muyuz? Hiç düşünüyor muyuz bunu? Ben zaman zaman düşünüyorum. Rab bir şey mi öğretmek istiyorsun? Rab görmemi istediğin bir şey mi var? Rab bir hatam mı var, bir eksiğim mi var diye sorduğum zamanlar oluyor. Acılar, sıkıntılar ağır olduğunda Tanrım bu bana acı geliyor, ağır geliyor, kaldıramıyorum. Ve sorgulamaya başlıyorum. Rab bana bir şey mi öğretmek istiyorsun diye. Yani her şeyin Tanrı denetiminde olduğuna inanıyorum. Ve onun izni olmadan başıma, hayatıma hiçbir şey gelmeyeceğini de biliyorum. İşte onun için lütfen ne öğrenmem gerekiyorsa, öğrenmeme ve anlayıp itaat etmeme yardım et diye dua ediyorum. Sen ne yaptığını biliyorsun Tanrım diyorum Tanrı'ya. Beni asla yalnız bırakmazsın. Beni bu durumlardan çıkaracağını da inanıyorum. Bu nedenle pes etmeyeceğim Rab. Sana inanmaya devam etmek ve itaat etmeye devam etmek istiyorum diye dua ettiğim zamanlar çok olmuştur.
0: Kutsal kitap 1. Petrus 1. bölüm 6. ve 7. ayette şöyle yazılır. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. İman isteyerek itaat etmektir. İman bir eylemdir. Duygularımıza bakmaksızın yerine getirdiğimiz bir şeydir. Kutsal kitapta imanınızın sınanması size dayanma gücünü verir diye yazılıdır. Demek ki acı çekmek bazen bizi daha güçlü yapar.
1: Biz daha kötü olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında acı bizi uyanık tutar. Acı bizi uyandırır. Ne yaptığımızı fark etmemizi sağlar.
0: Bazen de disipline yani terbiye edilmeye ihtiyacımız olduğu için de acı çekebiliriz. Kutsal kitap yine İbraniler mektubunda 12. bölüm 6. ve 7. ayette şöyle der. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız diye yazılıdır. Disiplin etmek ve düzeltmek anlamına da gelir. Ben çocuklarımı eğriyi doğruyu öğrenmesi ve babasına itaatkar olması için nasıl öğretiyorsam, tabii ki Tanrı da bizleri terbiye eder ve eğitilmemizi ister. Kutsal kitap bize bunları söyler. Tanrı olgunlaşmamızı ister. Olgunluk bütünlük demektir. Tamlık anlamına gelir.
1: Bazen de başka insanlar yüzünden acı çekeriz. İnsanların sözleri, davranışları, tutumları bize acı verir. Bizi yaralar, bizi üzer. Bazen de çok ağır acılar çekeriz. Çok sevdiğimiz birini kaybetmek gibi. Trafik kazasında çocuğumuzu, çok yakın bir tanıdığımızı çok genç yaşta durup dururken aniden kaybetmek gibi çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir ve ağır travmalar yaşarız. İşte bu ağır travmaların içinde Tanrım neden? Neredesin? O çok küçüktü. O bunu hak etmedi. Niçin izin verdin? Diye içimizde sorgulamaya başlarız. Tanrı'ya hesap sorarız. Ve neredesin deriz. Bunu zaman zaman ben de yaşadım. Eminim zaman zaman Serap da yaşamıştır. Küçük ya da büyük hiç fark etmiyor. Hani derler ya, herkesin acısı kendine büyüktür. Ve ben kendi adıma söylemem gerekirse böyle zamanlarda Tanrım neredesin dediğim zamanlarda gördüm ki o acımın tam ortasında. Beni teselli etmek için burada, yüreğimde, hayatımda ve tahmin edemeyeceğim kadar benim o yaşadığım olayın tam ortasında. Farklı bir şekilde kullanmak için düşünmekte. Kötü gibi görünür, çok kötüdür, nasıl atlatacağımı bilemem. Ama kesinlikle Tanrı o olayın tam ortasında. Bunu kendi yüceliği için, benim iyiliğim için kesinlikle kullanmakla meşgul. Şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Ailemle birlikte evimizden çok uzak bir bölgede dağ yürüyüşüne çıkmıştık. Patikada yürürken çevremizde göz alabildiğince yanmış ağaçlar gördük. Kapkara, ölmüş tümüyle yok olmuş ağaçlar. Sonradan öğrendik ki önceki yıl orada kamp kuran bir adam sigarasını yere atmış, çıkan yangın kısa sürede kilometrelerce karelik bir alana yayılmış ve bitkiler dahil tüm canlı hayatı yakıp kavurmuş. Korkunç bir şeydi. Feci bir şeydi böyle bir şey. Tanrı böylesine bir yıkımdan nasıl iyi bir şey yaratabilirdi ki? Ama bu bölgedeki ağaçların inşaat kerestesi olarak kullanılan bir çam türü olduğunu, tohumlarınınsa çok kalın kabuklu olduğunu öğrendik. Öyle ki bu kabuklar yüksek ısıyla temas etmedikçe açılmazlar ve tohumun büyümesine olanak vermezlermiş. Tanrı yangını kuşaklar boyunca yaşayacak yepyeni bir orman yaratmak için kullanmıştı. Burada şöyle bir açıklama yapmak gerekirse, Tanrı bu yangının olmasını istemez. O sadece böyle bir durumda bile iyilik için etkin olmuştur. Tanrı yaşamımızdaki her şeyi, acıları ve sıkıntıları bizim yararımız için kullanır. Onun ne yaptığını anlıyor muyuz? Hayır. Niçin acı çekeriz? Ben bilmiyorum. Ama Tanrı biliyor. Tanrı bize yaşamımızdaki her olayda var olduğunu vaat ediyor. Bu vaade sahibiz. O kötüde de, iyide de var. Tanrı acımıza bir açıklama getiremeyebilir ama ona güvenmemizi ister. O ne yaptığını bilir. Rab gönlü kırıklara yakındır. Ruhu ezikleri kurtarır. Her ne durumdaysanız o size yakın ve bunu yüceliği için, bunu sizin iyiliğiniz için kullanabilir. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir aramız olacak, müzik aramız ve müzik arasından sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik dinledikten sonra programımız devam ediyor. Aramızdan önce programımızın ikinci bölümünde sizlerle neden acı çekiyoruz konusuna değindik. Ve bazen acıların bizim iyiliğimiz için olduğunu gördük. Bir anne ve baba çocuklarını ceza vererek ya da sevdiği şeyleri vermeyerek terbiye ettikleri gibi Tanrı da bizleri zaman zaman acı ve sıkıntılarla terbiye ediyor.
1: Evet, bugün sizlere Carrie Ten Boom adlı kadına dair çarpıcı bir öykü sunacağız. Onun deneyimlerini okumak benim için çok öğretici olmuştu. Carrie Ten Boom, 2. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampında savaş esiri olarak tutuldu. Ölümün ve umutsuzluğun tam ortasındayken acı çekmekle sevincin de olabileceğini gördü. Evet, savaş bittikten sonra yaşadıklarını diğer insanlarla paylaştı. Öyle ki onlar da acılarında sevinç bulabilsinler. Onun öyküsünden çok etkileneceğinize eminim. Acı çekmek sevinç getirir. Carrie Ten Boom'un kitabından ele alınmıştır. Almanların yenilgisi ağır olmuştu. Yurtları viran olmuş, üstelik Hitler'in suçlarının korkunçluğunu öğrendikleri zaman birçok Alman bu durumdan haberdar değildi. Tam bir umutsuzluğa kapıldılar. Ana vatanlarına döndükleri zaman yaşamak için bir sebepleri yokmuş gibi hissediyorlardı. Savaşın ardından Darmstadt'taki arkadaşlarım eski bir toplama kampını, yuvası yıkılmış insanların barınması için kiralamama yardım etti. Kamp çok kalabalıktı. Bazı odalarda birkaç aile birden kalıyordu. Her yerde gürültü ve kargaşa hakimdi. Ailelerin çoğunda erkekler savaşta ölmüştü. Geride kalanlarsa en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak ayakta kalmaya çalışıyordu. Kampta sık sık dolaşır, yalnız ve yılgın insanlarla konuşup onları umutlandırmaya ve neşelendirmeye çalışırdım. Bir gün büyük bir odanın bir köşesinde yere çökmüş yaşlı bir kadın dikkatimi çekti. Kampa yeni geldiği belli oluyordu. Diğer üç aileyle birlikte büyük bir odaya yerleştirilmiş ve bir köşede yaşayabileceği bildirilmişti. Orada yere çökmüş bir çocuk gibi hıçkırmaya başlamıştı. Solmuş giysisinin içinde büzülmüştü. Bedeni çok zayıf ve güçsüzdü. Ağlayan çocukların gürültüsünden çok rahatsız olduğu belli oluyordu. Ama her şeyden fazla yaşama yenik düşmüştü. Yanına gidip yere oturdum. Kim olduğunu sordum. Savaştan önce konservatuarda bir müzik profesörü olduğunu öğrendim. Şimdi ise hiçbir şeyi yoktu. Piyano profesörü müydünüz diye heyecanla sordum. Alman müzik üstadı Johanna Sebastian'ın Bach'ın hayranıyım diye yanıtladı. Bir anlığına gözleri parladı. Vakur gibi bir tavırla benimle birlikte pastörün evine gelir misiniz? Piyanosunu çalmama izin verdi. Sizin için çalmaktan mutlu olacağım dedi. Bu büyük bir ayrıcalıktı onun için. Uzun bir yol yürümemiz gerekiyordu. Ama Tanrı'nın özel bir şeyler yaptığını hissedebiliyordum. Eve vardığımızda harap bir piyanonun başına oturdu. Piyanoya baktım. Bombalardan kurtulmuş olmasına rağmen yağmurdan korunamamıştı. Eğrilmiş iskeletinin arasından telleri gözüküyordu. Bazılarının kopuk, bazılarının da paslanmış olduğunu gördüm. Pedallar çoktan kopmuştu. Tuşlarının tamamının fil dişi kaplamaları gitmişti. Eğer name çıkarabilirse bir mucize olurdu. Yaşlı kadın bana bakıp çalmamı ister miydiniz diye sordu. Sessizce dua ettim. Anlık bir eksikliğin onu tamamen yıkacağını biliyordum. Sonra kendime birdenbire Bach'ın kromatik fantazisini çıkarabilir misiniz lütfen derken buldum. Bunu söylediğime inanamıyordum. Yaşlı kadının bu harap piyanoda çalması için Bach'ın en zor eserini seçmiştim. Üstelik nedenini de bilmiyordum. Bunu söylediğimde gözleri yine bir anlığına parladı ve bitkin yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Başını salladı ve büyük bir zarafetle parmaklarını kırık tuşların üzerine koydu. Kulaklarıma inanamadım. Usta parmakları kırık tuşların üzerinde uçuşurken o harap piyanodan Bach'ın harika müziği çıkmaya başladı. Gözlerim doldu. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülmeye başladı. Kampa dönüş yolunda yaşlı kadının adımları farklı bir biçimde canlanmıştı. Kromatik fantaziyi çalmayalı yıllar olmuştu dedi. Bir zamanlar konser piyanistiydim. Öğrencilerimden birçoğu şimdi önde gelen müzisyenler oldular. Ve bulunduğum şehirde güzel bir evim vardı. Bombardımanda yıkıldı. Kaçmak zorunda kaldım. Yanıma hiçbir şey almadım diye sözlerine devam etti. Hayır, yanılıyorsunuz dedim. Siz yanınıza en değerli varlığınızı aldınız. Şaşırdı. Neymiş o diye sordu. Müziğiniz. Çünkü yüreğinizin içinde olan hiçbir şey elinizden alınamaz dedim. Sonra da ona toplama kampında öğrendiklerimi anlattım. Her şey yıkıldığı zaman bile Tanrı'nın sevgisi hala ayakta kalır. Toplama kampında her şeyimizi aldılar. Hatta bizi çırılçıplak saatlerce ayakta tuttular. Kampa sessizlik içinde döndük. Ama Rabbin onun ruhuna dokunduğuna ve insanların bizden asla alamayacakları şeyleri hatırlattığına emindim. Kısa bir süre sonra başka yerleri ziyaret etmek üzere kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Gideceğim gün yaşlı kadın odanın aynı köşesinde oturmuştu. Küçük bir oğlan ağız armonikası çalıyordu. Bir bebek ağlıyordu. Her köşeden bağırış ve çivi çakan çekiçlerin sesleri geliyordu. Oda ahenksiz seslerle doluydu. Ama o yaşlı kadının gözleri kapalıydı ve yüzünde hafif bir gülümseme vardı. O anda Tanrı'nın ona hiç kimsenin bir daha elinden alamayacağı bir şey vermiş olduğunu bir kez daha anladım.
0: Ne kadar güzel bir hikaye. Umuyorum ki her birimiz üzerimize almamız gerekeni almışızdır. Sevgili dostlar, birçoğumuzun yaşamda acılı ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya olduğunuzu biliyorum. Çünkü bizler de bunları yaşıyoruz. Ama şunu hem kendimize hem de sizlere hatırlatmak istiyoruz ki en karanlık anımızda bile Tanrı bizimle. Şimdi sizler için ve kendimiz için dua ederek programımızı kapatmak istiyorum. Göksel Baba, bizi dinleyen, sıkıntıda olan, acı çeken ve yükü ağır olan herkes için sana dua ediyorum. Onların yüklerini üzerlerinden almanı ve cesaretle yenilemeni diliyorum. Amin. Sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızı kapatırken bizlerle paylaşmak istediğiniz konular varsa lütfen bizlere e-posta adresimizden ve mektup adresimizden ulaşın. Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Evimizin içinde bir tehlike var. Fareye tıklayarak sen de çocukların da internet pornografisine erişebilirsiniz. Ailemizi hepimizin ihtiyacı olan bir teknolojiden korumak gözümüzü korkutabilecek bir görevdir. Bugün tam da bunu yapmak için size yol göstermeye çalışacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Biz evimizin içindeki düşman üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
2: Bir an için çocuklarını yatağa yatırdığını hayal etmeni istiyorum. Birlikte dua ediyorsunuz. Birbirinize iyi geceler diliyorsunuz. Ve sabah uyandığında yataklarında olmadıklarını görüyorsun. Pencereden ya da açık kapıdan bir hırsız girip çocuklarını çalmış. Tabii ki ilk iş polisi ararsın ve hemen ardından komşularınla, arkadaşlarınla ve tanıdıklarınla birlikte çocuklarını aramaya başlarsın. Çok çaresizsindir. Peki ya sana evinin içinde çocuklarının yüreklerini çalan bir hırsız olduğunu söylersem? Sabah uyandığında çocukların yataklarındadır. Onları okula hazırlarsın. Onlarla ilişki kurarsın ama yürekleri başka tanrılara tapmaktadır. Evlerimizde olan budur. Çoğu zaman anne babalar bu tanrıların suç ortağıdır. Çocuğun yüreği başka bir yere aittir. Her zaman olduğu gibi bugün de çok önemli bir konu üzerinde konuşacağım. Bugün teknoloji ve eğlence sektörü üzerinde konuşurken bunun önemini daha da derinden hissediyorum. Mesaj dizimizin adı Ailemiz için verdiğimiz mücadeledir. Daha önce hiç olmadığı kadar mücadele etmek zorundayız. Tabletler, iPad'ler, akıllı telefonlar, internet ve televizyonun hepsinin aynı anda bulunduğu bir toplumda daha önce hiç yaşamamıştık. Bütün bunlar gençlerimizin ve anne babaların yüreklerini çalıyor. İşte bu yüzden de bu konuyu ele almamız gerekiyor. Ama şeytanın bölgesine gireceğiz, seni uyarmak isterim. Burayı o yönetir. Burada bu egemenlik benim, bunun sahibi benim der. İşte bu yüzden dua etmemiz çok önemlidir. Bugün paylaşacağım mesaj senin ve benim için. Hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Öyle sanıyorum ki bu mesajı dinleyen binlerce kişiden yalnızca küçük bir azınlık eğlence sektöründen ve yüreklerimizi çalmaya çalışan medyadan etkilenmemiştir. Bu yüzden dikkatle dinlemeliyiz. Bir kere daha dua ederek Tanrı'dan bizi aydınlatmasını ve bizi güçlendirmesini isteyelim. Çünkü çok zorlu bir düşman hakkında konuşacağız. Lütfen hep birlikte dua edelim. Baba, kiliseye verilmiş olan kutsal ruhun öğretmek, ikna etmek ve kurtarmak için burada bulunmasını istiyorum. Çünkü senin yardımın olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Kendimizi İsa'nın güçlü adına teslim ediyoruz. Amin. Sorunun ne olduğunu sana anlatmak için çok fazla zaman harcamamaya karar verdim. 12 yıl önce yapılan bir ankete göre 17 yaşından küçük çocukların %80'i şiddet ve cinsellik içeren filmler izlemiş. %25'i izlediklerini uygulamaya başladıklarını söylemiş. Çocukların 12 yıl önce pornografiyle 18 ya da 15 yaşında tanıştığı gerçeğinden söz ediyorum. Şimdi istatistiklere göre bu yaş 9 ya da 10'a düşmüş durumdadır. Ne yapacağız? Soru ne yapacağımızdır. Şunu unutma, eğlence endüstrisinin tümü bağımlılar istiyor. Bağımlılık yaratmak istiyorlar. Oyun sektörü kumar bağımlılarına ihtiyacımız var. Çünkü bu kumarhanelerin parasını onlar ödüyor. Faturaları ödeyenler gerçekten onlar. Bağımlılara ihtiyacımız var der. Pornografi endüstrisi bağımlılara ihtiyacımız var. Yaşam tarzımızı ve büyük organizasyonlarımızı sürdürebilmek için bağımlılara ihtiyacımız var. Bu imparatorluğa para sağlamak için bir bağımlı daha yaratabilirler mi? Ona bakıyorlar. Oğluna kancayı takıp takmayacağını görmek için nabız yokluyorlar. İşte tam bu noktadayız. Müzik endüstrisi belirli müzik türlerine, çoğu berbat ve küfür içeren sözlere sahip olan müzik türüne bağımlılık olmasını ister. Çocuğunuzu en çabuk nasıl kaparız? Yaptıklarımızın parasını ona ödetmek için sonuna kadar onu nasıl kullanabiliriz? Bugün karşı karşıya olduğumuz şey tam da budur. Neden bir şey yapmıyoruz? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, anne babaların kendileri felç olmuş olabilir. Bu kişisel bir felçtir. Çünkü eğlenceli.

Bu ruh artık itaat etmeyenlerin içinde çalışır. Bunu anlamıyoruz. Yıllar önce Nancy Reagan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si uyuşturucu konusunda bize hayır de dediğini hatırlıyorum. Bu harika bir öğüt ama nasıl hayır diyeceğiz? Geçen hafta oğlu uyuşturucuyla mücadele eden bir arkadaşımla zaman geçirdim. Nasıl hayır diyecek? Coşku, arzu ve iştah bir kere alevlendiğinde hayır diyecek gücümüz kalmaz. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Çoğu zaman onlara verdiğimiz öğütler son derece yüzeysel kalır. New York'ta yaşayan uyuşturucu bağımlısı bir kişi, uyuşturucunun bir sesi var, beni çağırdığı zaman gitmek zorundayım demişti. Diğer bütün bağımlılıkların da sesi vardır ve bu bağımlılıklar çağırdığında onlara itaat etmek zorunda kalırız. Bugün medya ile ilgili bazı kriterler, bazı testler vermek istiyorum. Hollywood evimize ne kadar girmelidir? Ne kadar medyaya müsamaha göstermeliyiz? Bugün sana 3 tane test vereceğim ve daha sonra 5 tane zorunluluk, yani yapılması mecbur olan şeyler vereceğim. Bu arada bu ailemiz için verdiğimiz mücadele başlıklı mesaj dizisinin 6.'sıdır. Ailemiz için savaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. Bir sonraki mesajı kaçırmayı aklından bile geçirme. Çünkü evde yaşanan istismar hakkında konuşacağım. Bunu çok yaygın olduğu için yapıyorum. Okuduklarım ve istismar anlayışı beni şoke etti. Bunun için bir sonraki mesajı kaçırma. Ama bugün 3 test vereceğim. Hafızası iyi olanlar hatırlayacaktır. Uzun yıllar önce bu testler farklı bir mesajın içindeydi. Bu mesaj güncellendi ama benzerlikler dikkatini çekerse nedeni budur. Testlere hazır mısın? Birincisi, kutsal kitabını al ve 1. Yuhanna'yı aç. Bazen insanların bu ayetleri ezbere bildiklerini varsayıyorum. Ama belki de bilmiyorlardır. Bu önemli ayetleri ezberlememiş olabilirsin. 1. Yuhanna 2. bölüm 13 ila 17. ayetleri aç. Bu içerik testidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 15 ve devamı şöyle der. Dünyayı da dünyaya ait olan şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Dünyaya ait olan bu üç şey hakkında çok fazla zaman ve enerji harcamama gerek yok. Benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve cinsellik her yerdedir. İnternette, iPad'lerimizde, akıllı telefonlarımızda ve her yerde. Bütün bunlar günümüzde mevcuttur. Bu kadar ulaşılabilir olmaları onları baştan çıkarıcı kılar. Böylece benliğin tutkuları ve gözün tutkuları, bu açgözlülükle ilgilidir, yaşamlarımızı ele geçirir. Buna cinsellik de daha bir sürü şeyde dahil olabilir. Çünkü unutma, reklam sektörünün tümü açgözlülük üzerine kurulmuştur. Eğer tamah etmezsen onların işleri yürümez. Sahip olduklarından memnun olmamanı sağlayıp sana neden başka bir şeye ihtiyacın olduğunu söylemektir. Ve sonra tabii ki bir de her şeyin merkezinde olan maddi yaşamın verdiği gurur vardır. Yani kabul edilmemiş bir kendini beğenmişlik. Görünmez ama oradadır. Birinci olma arzusu. Ben kuşağı. Şimdi Yakup buna ne diyor? Yakup şöyle der. Ey vefasızlar! Dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Dünya ile dost olan. Şimdi geriye dönüp televizyon programlarını ve eğlence sektörünü düşün. Neyle doldular? Büyücülük, cinsellik ve şiddet doldular. Ve baktığın zaman bunların benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın gururu olduğunu görürüz. Birkaç istisna dışında eğlence sektörünü besleyen bunlardır. Ve Yakup'un söylediğine göre dünya ile dost olan kendini Tanrı'ya düşman eder. Ben Tanrı'nın düşmanı olmak istemiyorum. Umarım sen de istemiyorsundur. Bununla birlikte eğer dünya ile dost olursak, metin bunu söylüyor, çünkü İsa'yı çarmıha geren dünyaydı, günahtı. Bugün bizi evine, arabana ya da kazanmak için koşmak programını dinlediğin her yere konuk ettiğin için çok

0: Teşekkür ederiz. Yolunu kaybetmiş bir kuşağa Tanrı'nın lütfunu ve bilgeliğini nasıl alacağınla ilgili olarak sana yön verebilmek ve yaşamını değiştirebilmek için Tanrı sözünü pratik bir şekilde sana sunma fırsatını bize verdiğin için teşekkür ederiz. Şimdi dinlediğin bu mesaj evimizdeki düşmanlarla ilgiliydi. Düşmanları evimize sokmamız inanılmaz, öyle değil mi? Eğlence sektöründen söz ediyorum. İhtiyacımız olan şey doğru olanı yapmak için rehberlik, yönlendirme ve cesarettir. Bu mesajı ve ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisini paylaşma sebebimiz de budur.
1: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele dizimizin 7. mesajı olan evimizin içindeki düşman mesajını dinledik. Bir dahaki sefere kazanmak için koşmak programında teknolojinin neden bizi bağımlı hale getirmek, birbirimiz ve Tanrı için daha iyi kullanabileceğimiz zamanımızı çalmak için düşmanın bir aracı haline geldiğini göreceğiz. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Radyo Light'ın güzel gençleri, genç kalanları, her zaman genç kalacak olanları. Hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız.
1: Hoş ben geldiniz. Nisan. Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını bir tık böyle açmak için bir program yaptık. Bize gelen soruları cevaplıyoruz ve her seferinde farklı bir konumuz var. Bugünkü konumuz...
1: Eleştiri ve toksik kültür.
0: Ay, eleştiri ve toksik kültür. Yani ne gibi soruları cevaplayacağız?
1: Yani şöyle, yani bir şey yapayım. Hani Nisan, saçlarını hiç beğenmedim. Çok çirkin
0: olmuş. Sağ ol
1: olmuş.
0: Be. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bugün konumuzda genel olarak birine bir şeyi söylemek için farklı yollar kullansak daha mı iyi olur acaba? Ya da böyle günümüzde popüler kültürde bu toksik kültür çok yayıldı. Herkes birbirini aşağı çekmeye çalışıyor ve olumsuz bir şekilde bir şeyler söylüyorsunuz. Kırıcı da oluyor. Sanki şey gibi oluyor, siz yeterince kırıcı, yeterince sert ve toksik olursanız karşınızdaki kişiden daha üstün olacakmışsınız gibi, ama halbuki böyle bir şey yok. Eleştiri yapmayacak mıyız hiç? Tabii ki yapacağız eleştiri. Ama nasıl yapacağız? Bugün bunlar hakkında konuşacağız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyaya hoş geldiniz. Eğer sizin de nasıl eleştiri yapabilirim ya da işte size yapılan eleştirilerden kötü tepki verdiyseniz ne yapılması lazım? Eleştiri nasıl olur? Ben nasıl tepki vereyim? Ya da bunlarla alakalı, toksik kültürle alakalı sorularınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Tamam, süper bir şekilde başlıyoruz. Gamzacığım, senin eleştiriden anladığın ne?
1: Olumlu eleştiri insanı motive eden bir şey olmuş oluyor bildiğim kadarıyla, değil mi?
0: Evet, tamam. Olumlu. Olumsuz olursa?
1: Olumsuz olursa bu birazcık motivasyonumu düşürebilir, beni üzebilir.
0: Tamam. Yani. Peki şimdi ben sana mesela eleştiri yapıyorum. Benim eleştirme hakkım yok mu?
1: Var tabii ki.
0: Ay, ne kadar eleştiriye kapalısın.
1: Yani ama bunu birazcık daha böyle tatlı bir şekilde belki söylemek, farklı bir şekilde, farklı bir yolla, yöntemle söylemek. Kırmadan daha olumlu, yapıcı olabilir. Belki.
0: Peki desem ki bana ne ya senin kırılmandan, ne biçim insansın sen, bu ne biçim program?
1: İşte güzel bir iletişim olmaz o zaman.
0: Tamam, peki. Şimdi şöyle ki, eleştiri işteş bir fiildir. Yani şu anlama geliyor: bir şeyin karşılıklı olarak yapılması ve bir şeyin elenmesi. Yani bir böyle süzgeç gibi bir şey düşünün, çay falan içiyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir şeyler akar, üzerinde bir şeyler kalır. Ya da makarnayı falan süzeriz, suyu gider. Elemektir. Eleştirmek de bir şeylerin karşılıklı olarak iyisinin, kötüsünün, geliştirilebilir yanlarının falan ayrılmasına denir normalde. Ve normalde Türkçe'de maalesef yergi ile eleştiri birazcık karıştırılıyor. Yergi nedir? Bir şeyin sadece olumsuz yanlarını söylemektir. Şimdi ben bir şey eleştir deyince genelde işte öğrencilere bir şey gösterdiğim zaman falan şöyle oluyor. Benim öğrencilerim bu arada yabancı, o yüzden diyorlar ki şu kısmı iyi olmuş, bu kısmı daha iyi olabilirdi. Tamam, normalde kendi etrafımdaki Türk ailelere sorduğum zaman şunu hiç beğenmedim, böyle olmuş, bu kötü, bu da kötü, bu da böyle. Daha şikayet ve yermek olarak,
1: evet,
0: yani kötü yanlarını ortaya çıkarmak olarak algılanıyor. Ama normalde İngilizce'deki criticize something, bir şeyi kritize etmek, the compare and contrast, böyle bir şey değildir. Yani siz bir eleştiri metni yazdığınızda aslında sadece kötü yanlarını söylemezsiniz. Eleştiri kuramları diye ders var üniversitede.
1: Evet.
0: Madem sadece ben bunu beğenmedim, bu da ne biçim böyle falan diye söyleyeceğiz, neden bunun üzerine koca
1: bir
0: literatürde
1: ders,
0: bir ders var?
1: Evet, çok güzel.
0: Tamam, senin sorun var, anladım. Tamam, susun, söyle.
1: Yani hangi noktada eleştiri, hangi noktada öznel bir yorum oluyor?
0: Hangi noktada eleştiri oluyor? Şöyle. Şimdi bazı şeyleri, mesela masayı eleştiriyorum. Bu masa güzel olmuş mu? Tamam mı? Diyorum ki ben hiç beğenmedim. Bu şimdi bu masayla mı alakalı?
1: Hayır.
0: Ben hiç beğenmedim'i her şeyi söyleyebilirim, değil mi?
1: Evet.
0: Saçını da beğenmedim, onu da beğenmedim. Bu da ne biçim program? Bu da ne biçim mikrofon? Zaten de bu bilgisayar da ne biçim? Netice itibariyle öznel yorum kişiden kişiye değişebilecek.
1: Değişebiliyor.
0: Ve neye dayalı olduğu belli olmayan bir şeydir. Biz eleştiri yaparken gerçekten bir eleştiri kuramı kullanmadığımız sürece her zaman çok çok öznel olmak zorundayız. Kendi çevremizde bizim tamamen nesnel, yani objektif olma olasılığımız yok. Ama yine de yorumlarımızı bir tık böyle daha objektife nasıl çekeriz? Bugün onu konuşacağız. Çünkü neden? Ben geçenlerde işte televizyonda diyeyim, hani YouTube'da bir kanal izliyorum. Çocukcağız canlı yayın yapmış, onun kaydını koymuş. Çok da ünlü biri bu arada, çocukcağız dediğim. Diyor ki, bu toksik kültür neden bu hale geldi? Eskiden diyor, ben beraber oyun oynadığım arkadaşlarımla turnuva

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 14. Bölüm İsa, Tanrı'ya giden yol.
1: Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, "Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?" dedi. İsa, "Yol, gerçek ve yaşam benim," dedi. "Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz." Filipus, "Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter," dedi. İsa, "Filipus," dedi, "bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştü. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.
0: Kutsal Ruh.
1: Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariyot değil, ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. "Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh, size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.
0: 15. Bölüm Asma ile Çubuklar.
1: Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye size ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin.
0: Dünyanın nefreti.
1: Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle, efendisinden üstün değildi. Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı "yok yere benden nefret ettiler" sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.
0: 16. bölüm.
1: Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Size havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.
0: Kutsal Ruh'un işleyişi.
1: Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.
0: Kederiniz sevince dönüşecek.
1: Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz, yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmişti. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.
0: 17. bölüm. İsa dua ediyor.
1: İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücel. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim. Onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir. Seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim. Ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil Baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.
0: 18. Bölüm. İsa tutuklanıyor.
1: İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı" diye karşılık verdiler. İsa onlara "Benim" dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa "Benim" deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı" dediler. İsa "Size söyledim, benim" dedi. "Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği, senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a "Kılıcını kınına koy, babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı.
0: Petrus'un ilk inkarı.
1: Simon Petrus da başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus "Hayır, değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

always need.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

Thank you.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et

0: Yes, Lord.
1: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
2: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
1: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
3: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
4: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
3: Siz de sadece elenenizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtın. Radio Light.

0: sweet spring rain. Prophesy.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: This next song is one that Will and I wrote with a couple of friends.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.